0: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizin köyünüzde 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun doyun numarı. Ondaq bolsa oñ tarapdaki 107.4 dep yazılgan çämberekdeki koşuş belgisini besin. Şu vaqtı siz 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun doyundaki sarxıl mazmunlarını her günü körelaysız.
2: Mubadı siz 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun doyun numarını izdevatkan bolsanız, şeyce 1074'ni kirgizip koşuvasanız, biz siz üçün tayarlıgan Qatnaş mulazimet uçurları. Kızıqarlıq, sın görünüşler qatarlıq, rəngdar məzmunlardan qanğıcı ozarını alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu məzmunla sizgi şaptıq bəxşi etiş bilen birge, sizni yana türlük bilim savatlağı egi kılıdı.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun doyun süpsi, sizden doyundaki sırdaş dostunuz bu qağılsı.
0: Esiniz de bolsun, izdaş numarı XG1074.
3: Şeyce 1074 da?

Qadirlik dostlar, Amdi Avtonom rayonimizdagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidan oldin ma'lumotini oladimiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 6 dan 14 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 4 dan 15 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli, temperatura 4 dan 16 selsiya gradusgacha. Xo'lchida havo ochiq, temperatura 6 dan 19 selsiya gradusgacha. Bo'rtlarda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 7 dan 17 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutli, temperatura 9 dan 17 selsiya gradusgacha. Koytunda hava ochiq, temperatura 9 dan 18 selsiya gradusgacha. Shayxansida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 10 dan 18 selsiya gradusgacha. Sanchida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 9 dan 18 selsiya gradusgacha. Qumulda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 9 dan 19 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 18 dan 30 selsiya gradusgacha. Qorlada azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 9 dan 20 selsiya gradusgacha. Oqsuda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 13 dan 25 selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutli bo'lib, keyin o'tir xil yomg'ir yog'adi, temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 13 dan 27 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 17 dan 28 selsiya gradusgacha. Yana Urumchining kelgusi 3 kunlik havo rayiga diqqat qilamiz. Urumchida bugun kunduzning kechigacha hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 6 dan 14 selsiya gradusgacha. 14-sinflar kunduzning kechigacha hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 6 dan 17 selsiya gradusgacha. 15-sinflar kunduzning kechigacha azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 6 dan 12 selsiya gradusgacha. Havo raydan ma'lumotni oladik.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ettigelli haberler programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 13. günü, çarşamba, dekkalar kalendarı boyunca 3. ayının 27. günü.
2: Aval bu kitimki programımızın asası mezmullarına tanıştırımız.
1: Şincan kalıbını illi tıdıgan yeni tedbirlerini sıcıl yolu koyup tez yollanma yetkizgücü, tor taksisi şoförü katarlık yeni yaşı işkorlaşkalarını Tianşan'ın canıp şimalda hatırcam turmuş geçiriş, arzusuna emelge aşırış yolda ilgirleş imkaniyeti yıkıldı.
2: Şöhret Zakır'ı tekşürüp tetkik kılış grupısına başlap Şincan'ı gelip tekşürüp tetkik kıldı.
1: Janubi Şinjan Tömür Yolu Aqsu Maralbeşi bölükinin iqtidarını aşırıp özgertiş kuruluşidiki tonji türkümdiki 4 uçurşeş yol beriş vokzalda qatnaş başlanıp ticaretke kiriştirildi.
2: Şinjan Taklamakan Qumliqining girvekini qarşalab yeşillikni kengaytish qurilishini umum yüzlük başlab qumliqqa yeşillik qoşup yurt makanını texmu güzelleştirdi.
1: Avtonom rayonda her 1000 nüfusqa 4.12'den sestira to'g'ri kelib, parvish mulozimati tezlikda asosiy qatlam va oilalarga uzardi.
2: 18-chi qitimliq mamlakatlik ofatdan mudofiyalanish, ofat ziyonini azaytish kunida joylar ofatdan mudofiyalanish, ofat ziyonini azaytish tashviq tarbiyasi ham manver elib berish tarbiyalash faoliyatini

0: قلق بیخطرلیک مدافیه سیپنم مستحکم دی. Bay nahiyasi, Bay Baziri, Tuzbeşi kentinin ahalisi Adil Mehmet kenti kanat yedirilgan kelkünden müdafiyeleniş manveriga katnaştı. O mındak dedi. Kelkünden müdafiyeleniş apet zinini azaytıştiki nurgun bilimlerini. Şundakla emmi kişi bexaterlikke ahmiyet berdigan, emmi kişi ciddi takabıl turuşunu bilidigan buluş cahitki bilimlerini ilgiledim. Sanji Lantian qutquzish yordam berish atirti 5-oyning 11-inchi kuni tushdim burun Sanji shahri Yanbei ko'cha boshqarmasidagi Yuanding mahallasi, Maydan mahallasi, Tianshan gulligi mahallasi qatorliklar bilan birlashib 18-inchi qitimliq mamlakatlik opatdan mudofiyalanish, opat zinini azaytish kuni bosh tema faoliyatini qanot yaydirdi. Sanji Lantian qutquzish yordam berish atirtining xizmatchilari ko'pchilikni yer tavriganda qechib qutulish usuli bo'yicha tarbiyalab, tabiiy ofatga yo'liqqanda o'zini qutquzish usulini tushundirdi. Sanji Lantian qutquzish yordam berish atirtining muavin boshlig'i Yin Jun mundaq dedi. Biz bergan tarbiya aholilar tushunaladigan, asti saqlayaladigan, xatarlik paytda haqiqiy ishlataladigan bo'lishi kerak. Adet köprek öğünüp, köprek mäş kılgandıla, xatargi yoluqanda, temkin bulup, ailesiliklerini qoğdap, öz ara yardan berip, adem kutkızgılı buludu. Bunun denkin, asasi katlamğı sıcıl çoğunkır çöküp, ciddi taqabıl duruş maharetini köpçiliknin etrapıgı yetküzüp, omumi xalıqnın amallıq müdafiye sepini müstahkemleyimiz.
1: Әмді, мәдәниет ядықырлықлардекі Джонхуа милеті ортақ кәвдісі сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбирлері балғын Леймин қәвәр қолуды. Аптаным райылық партия комитеті тәшіқат бөлімі тәшкілләп қанат яйдырған қәдімі ызналардың Шинжанға нәзәр темісірге мұхбирлық пағалиетті түнігін башланды. Bu qitimki muhbirliq faoliyatida Jonghua millatining o'rtaq gavdisi engni mustahkamlash asosiy liniya qilib, markaz va Shinjang taratqu muhbirlari qatorliklardan tashkillangan butun taratqu xabar berish guruhi 3 liniyaga bo'linib, Ulanbay qadimiy shahri, Xusta xarabisi, Idiqut qadimiy shahri, Badam sharqiy qabristonligi topi, Miran qadimiy shahri, Qizil Mingo'y qatorliq madaniyat yodgorliklari qadimiy iznolar bor o'rinlarga berib ziyorat qilishni qanot yaydirdi. Faoliyatda bevosita ko'rsatish, surat, yeziq, ünsin, e'lon qatorliq ko'p xil shakl yo'g'irilib, yangi taratqu supsiga tayinib, yurishlik butun taratqu nodir mazmunlari yaratiladi. Jongo kestining muxbiri Sunming, Urumchi, Ili, Bortala oblasti qatorliq joylarga berib ziyorat qiladi. U mundaq dedi. Bu liniyada Arshan nayasida Xusta xarabisining borligi, uning Jongoning 2025 yildagi 10 cho'ng arxeologiyalik bayqash qatoriga kirganligiga diqqat qildim. Naq maydonda ziyorat qilish shaklida ba'zi hikoyalarni egilab, bu hikoyalarni Shinjongga kelishni umid qiladigan, Shinjongga qiziqadigan texmu ko'p ko'rirman do'stlarga kamera orqali yetkazishni umid qilaman. Bu qitimki muhbirlik faoliyatida Shinjongning madaniyat yodgorliklari qadimiy iznolarning tarixiy qimmati cho'nqur qezilib, millatlarning orlashish, almashtirish, yo'g'urilish tarixiy tomiri ratlanib, Shinjongning azaldan Jongo zaminining ayrilmas bir qismi ekanligi to'liq dalillanib, Jonghua madaniyatining Shinjongdagi millatlarning hissiyot tayanchi, qalb tavaligi va ma'naviy makoni ekanligi tonishtiriladi. Beijing Radio Televiziya Stansiyasi Yuğurma Taratqu Merkezining muxbiri Chen Yu tunji qaytim Shinjongdagi madaniyat yodgorliklari qadimiy iznolarga oid hikoyalarni ziyorat qiladi. U mundaq dedi. Tunji bekitim Beijing qadimiy shahri xarabisi, Sanjidan Qumul andan Turpangacha yo'l bo'yi hammasi Yipak yo'ldagi muhim qadimiy shaharlar. Asosqi yanala sin shaklda xotirlab, madaniyat yodgorliklarining orqasidagi hikoyalarni ko'pchilikka so'zlab berishni umid qilaman. Bu qitimqi muxbirlik faoliyatida Shinjong radio televiziya stansiyasi 3 guruhga butun taratqu muxbirini avatib, Yipak yo'li unsin terminali turlik yangi taratqu nomrida mazmun yo'llab, tarqiti shaklida yangilik yaratib, yangi davrdagi Shinjong madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash va uningdan foydalanish natijalarini jonliq namoyon qiladi.
0: Stansiyamiz xabari. Abdanım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdanım Raylıq İctimai Pən Sahəsidikilər Birləşmisi birlikdə baş bulub uyuşdurğan Bəxtimni Sizgi Sözləb Yerəy baş temisidiki ikinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar Yikayı Sözləş Musabıqısı yıqan küllərdən buyan Şincanın ərqəy çaylarıdı qızğın ötküzülməkdə. Caylardaki dehqan çarvıçılar bəs-bəsdə səhnəgi çıxıb, arzu üçün körəş qiliş hikayılır.

0: İdarge kostüm giyip bandı mı ya ki
1: Çokum
0: kostüm
1: kostüm
0: giyiş
1: kiş
0: gerek
1: talep
0: boğan idarge kostüm
1: kullanırız.
0: giyip bandı mı?
1: Namad onda talep kullanmışsa onda gidip giyip
0: De
1: bir
0: ona ne
1: vas
0: kuvanmışsın
1: özü bir
0: başkalar.
1: hıl genge oklama ya kırp eğer mi dağıt
0: Şu
1: yoksuzla mı
0: yeğenin
1: dağıt
0: köge
1: yoksuzla.
0: vakti baş hizmetlaştırma ayık mabal ne dep kalmışsın cuma?
1: Pika şunu olan kostüm bu bilip. Ha bu tol iki mübarek olsun cuma. İş kapırıp koyu tipsizde özünüze bir kolluk hayama akıl.
0: Dondal yandım ama yöcün gelgi manga yönelişli yığır tosluş bağı diga uçur ne tursun cahaya verdik de. Andın
1: Kaşka şehirde
0: Ahmetcan
1: hava
0: doktor.
1: bek uçuk şunun da pezi deydi o Altekin.
0: Ahmetcan doktor.
2: Hoşçakalın efendim, yakışı mı? Mağlıklı futbol mutlaksın ki, dintini. Kalla bağlı olmayacağım o oranını.
1: Ha, kalla
2: Rahildi
1: bağlı
2: ki,
1: olmayacağım.
2: kötümüz tamberi kaplarsak, riyad oturamaya kalışmam da
0: Oldu.
2: yok. Belki, dağımızı oranı tanışır, bulam diye bir oranla.
0: Vay onu bili berip, kol tutuş berip lan katı altı ötü orunduklu
1: Ota
0: oltasınızı
1: salam,
0: bambıdı
1: o
0: mı?
1: oranını bari bir talayamaydı kan tutsa onu. Okşaş
0: He.
1: aldı hikayene, emmimiz okşaş 9 koy 9 mu?
0: Baldırarak berip
1: Aha.
0: başı tötü orun bayağı verip otamamsız onu.
1: Kol tutuşup dep koyum.
0: He. Ve kol tutuş basın tötü orunda oturdu.
1: Doğru aşında ol tağıl buldu.
0: Doktor oğan bile mışıncı kışkın kallanızı şimdi iki cümle sizden ki.
1: Onda doktor oğan siz dep durmamam siz.
0: Şimdi mi?
1: Şimdi ona ama Honda gaz kaçlaştan aldı ki kızıl çırak maşallah bek çıkamayız dep seher. Nay tılık inçki geldi çıkıp durdu maşallah. Çalık estaydıl.
0: O inçkili
1: Mandal
0: çıktı mı
1: kısmam
0: andan
1: bir.
0: arkaklı oturup oldu
1: Siz
0: inçkili.
1: bilen, siz bilen biz nurgun işler ama dal kısmam da
0: Şu.
1: çabı da cüşyanlı da cügen bilen.
0: O ançımış dalallık çıkıp ameliyatçılığını bu koyuyor mu siz mi bunun dakıl siz?
1: Bunda işler estaydıl karaydı. Doktorlarım için estaydıl buluş gerek
0: O
1: bu şunu.
0: estaydı lupa olacak kalk oturup oldu değil mi? Ne oyunu pokuca bu. Bu başlı bir yer baldır barımız oturalımız bol de.
1: Bu
0: Onun
1: halcanın
0: estaydı
1: uçun.
0: öyde oturup o inanıp bunun neticesini çıkarıp olacak kalk oturup olmam da.
1: Ha o kuşuna buldu hem de uçla.
0: İyi şöyle de yollarda maşallah selcik geldi yavuşçunu Mikray Hanım evet. Doğru.
1: Şinfulu'dun daven beylu, Şinfulu, daven beylu'dun şarkı aylama karapmağa yönlüş pek tosulup gitti, deydi bu kalçam, rahmet sizge.
0: Davan Cenubi yollardan bahar yolu karapmağa yönlü işte maşallah köp karşı taraf ravan geldi yavuşçunu Nur evet. Doğru.
1: Çünkü ya rahmet sizge, cuma ben şunu da acık diyen zellerini kıvettim, de rahmet. Seyfi
0: Rahmet
1: yanında
0: rahmet.
1: tolsçan kımağın dün, maşallah acık deydi yer şari, rahmet sizge.
0: Makul.
1: Cenubi Tayyuan yoldan şimal karapmağın, yok Cenubi Tayyuan yolu şimalga karapmağa yönlüş. Uslup gitti deydi. Taksi 40-46 rahmet.
0: He makul. Tinçlik canı bir olur. Yetinci otur mektebinin ki aldıdı maşallah sel köpkeli ki iğir tosluş yok cuma diye uçanın bəxtlik mənə vədib de.
1: Şamumu uçur yollab da hazır. Mən ettigende 5 aylık bu okumda ilip. Maşında radyo anlığa. Çoğun kızımda mektebki aparıp koyup geldim hazır. Maşının önünde takap. Öy 42'deydi sen. Unma atıdı cuma 5 aylık bu vak.
0: Ya
1: Tüpürüp
0: anlısın
1: unma atıdı.
0: birden
1: Senin
0: anlısın.
1: avaz alan anlısı cimcit alap yatıdı. O vak mı könüp gitti cuma radyo anlaşka hazır.
0: Mirge
1: 42'deydi
0: yaxşı.
1: sen radyo anlayım ben de ama 5 aylık bu vak unma atıdı deydi cuma uçurca.
0: Boptu boptu. Boptu siz yetkiz geç durun ha.
1: Aşkına kılaylığında asla. Şunu ola şirayliğine uçuyoru kırsa garbi çönkü örük ravan. Silen maktısam maktısam iş kılıp maktuğum kildi de bir şirayliği bol diyem de üçlük maktak etmişsiniz mi buldu. Şunu olan yani nunda dinzulu ko bek tosulup gitti de abas alim muallim uçur yollaptı rahmet. Bada ben juda ben taraflarda yolla şunun da ravan diye uçurun tap çırıp aldı. Kucağdan yol kayırı kucağ Huanghe yolu şarıktan garip ke 8. oturunu aldı bek tosulup gitti deydi rahmet sizge cuma. Şunu ola erte hotengi barattım. Kaltiyen keysen bulan mı uzun yan keysen bulan mı şunun da mı bir işim kattı de bek muyum meseleler bir işiniz kıyıptı diyen bilen. Xotanın kelgusi 24 saatlik havo rayi qarang 19-27 Celsiya gradusgacha ozroq yomg'ir yig'ib keyin havo bulutlandi. Hamda chang tozalik havo rayi ko'rildi ekan. Hamda 19-27 Celsiya gradus mushunda temperatura qoltiyan bo'lardi biramda bir nepizroq bir. Taq chapan ne qilasiz, ha? Velyarna uchora qarsa ko'rildi havo yaxshi. Nanku dada yo'llar ochoq deb uchur beribdi rahmat, ha? Şunu ola ama Emdullah Usta mı deydu Sertem Kırıran'dan Nankudu ki tarmak dokunadı mı Veşi okşamdı tamakla Ürümçi Ay Nurum ya Veşi okşaydıken dostla Müşeye kapır iş baksanla bulu diken de Emdullah Usta makul buldu rahmet ama Nungmin bala 12306 aşı bilet ağanaş app arkalık bir sürüştürsünüz bulatı aşı şunda inek çıkarttı aşının da aşı bu yüzden Garbi kaşka garbi diğer yolları koşulun işte şunda ravan diken uçurunu elde iken evet bırakma sizge
0: Bayatımız 2 minut ben yok kokmağın siz.
1: Ha? Kokup ağzımı gep gelmey aşı titrep titrep hissip şunda bir bu kettim. Gönçemden uçuyla karsak ben bir okutukçı. Ben bu aynıyla hizmetki çıkan tüncü günüm kostüm kiyip igiz paşalık ayağını zoğulap kiyip basam başkalar beni bir pek işleydiğim birisi geldi mi neyme de başında zonlu kıvantı cümle hazır oyla baksam külgüm kiyildi. Şuna işler
0: Doğru
1: boğandaydı.
0: Ahval qarta normal.

0: Başka Ali Mektep'te okuyan çağ telefonum yok deseniz, sizin o bir akademi yıllarını oylayıp sizin aşında
1: devam edin. Cihbalanı yok diye o vakti de. Yok diye, telefon yok diye o vakti. Şahin ton çıktı o kendin, Şahin ton da nim kanda.
0: Res.
1: İşte. Karmay körünün ki tigi noye da şöyle karap manganda maçıla intan cıkke ya diye uçurna uçar taksini yaz efendim evetip de.
0: Ne bir tesla neydi balları imtihan berinden barlık atanlar bir yetküzüp koygan bolsanla ciddileşmenla akı açıla hazır balla okuydugan ali mektepler bek köp ha bu şiir emeske. Birisi de okumuşsa birisi de okuydu bizden vaktla değme neştel ali mektep ütemesek şundan bir bu kitidgan dek oylap getirdikken tuhmiz. Hazır digen mektep ali mekteplerim şundan cik balla tallaş burstumu köp şundan oğan diken üzenlen uprapmanla atanla ciddileş Mangla ciddiyleş, mangla balanla. Çok mu yakışı mektepler öteleydi o? Dep Nebi Tesla teselli kıptı. Ciddiyleşken ilk atanlığa.
1: Ay bunda teselli ildik. Teselli olamdı bu. Hiç kanı.
0: Teselli emes mi?
1: Bir perselli mi ünüm beri yaratın. Hem biz bildi onda alıgını.
0: Fakat ünüm yok teselli mektep oldu dedi Nebi
1: Tesla. Yakışarak mektepler ötemikken. Dep bunda nim katkı ciddiyleş atkan ime. Atağınsı mı ciddiyleşmişse, balısı mı ciddiyleşmişse. Ne bu kitidi o? Kızlık mısız? Ciddileşsin, ciddileşip, yakışı ögünüp, yakışı mıdaktırışıp, yakışı mekteplere götmemdi o. Emin misin ciddileşmiş, oyla bakma. İmtihan günü keçkide kalın, çıkılıcı mı anda olduğun bosa?
0: Hulap kılıp,
1: he? Hulap kılıp.
0: Vakını kata bilip.
1: Bugün imtihan mı di, ayette mi? Dep anda yüzse, andın. He, toysuz.
0: Estağidil karsa, inçki karsa meseleyge, mazrak ciddileş buludu çün. Şuna hem de, belki ciddileşip, özünümü yoktup olmay, ağır kapma. Bir kısım onunla ağır kayıtıp tıkıran, elki ciddileşip.
1: He.
0: Onun çoğu olabı, bu ketmeyi.
1: Sakıydı, esrap ketmezsin, sakıydı olabı.
0: Sakıya mı?
1: Sakıydı, sakıydı.
0: Şimdi onunla müyesser mi uçuru yollaptı?
1: Fulkan yolları, koş yolun işte yollar aman diye uçurun. Cemile yiğidona vettipti o.
0: Kıynatamda aerodromu öpürüp koydum. Özen bir kıl. Şunda çoğunlap kalan dek, his kıldım. Çoğunla küçük balı dek hop kalı dike. Aşı kırış yığızın tapamay kalamı, hata bir yek utturu olam dek. Şunda ensirap. Bay şuna ola aeroplanı çıkıp buldum digendi, andın sel hatırcan buldum. Kaynatamla aerodromuğa apırıp bir yol gısap koygan bir iş bayken değil mi yeserdin ki?
1: He, ensirmem. O çoğunlar ne ensirmem, o çoğunlar digen sonra alıyordu o. Bırçın tutuyor yapılam çoğu. Ne ge? Kini, meyendin, mağav çoğu. Ey, balam mekile.
0: Kütüre ama...
1: Ey, balam meke. Meke balam, meke, meke. Mağa mağkara, mağa mağkara. Ne ge? Kandak. Mişedin bak. Dep lan pes küçük bulup, yeni bir balım tutuyup. Ey, balam meke. Ey, balam meke. Mağa mağkara. Dep lan. Ne ge? Mana mayaqqa deb.
0: Ey bala deb chaqiribdilar.
1: Ey bala, meke meke meke bala, meke meke bala, mana qara. Mana qara. Nega? Deb birdan sizdan burun berib bo'ldi-chuma u yomon uchonglar.
0: Chonglar rasashinda, lekin endi osha o'ylaydigan bo'qildi ekansiz. Siz o'zingiz chonglar bilqa chonglar bilmaydigandek, qilolmaydigandek bir ishlarni cho shuna ansiraydigan shuna bir holat shakllanib qoldi ekan lekin.
1: Lekin ular.
0: Lekin ular qilolaydi.
1: Qilolaydi, qilolmaydi. Bo'lmasin qizolaydi, qilolmasin cho, meke deb mana qara. Qanaq kema u? Ne, ne hani basib? Qara qilmadim deb. Ne turmadi? Osha berib qo'ygandan kim bu? Aliq bilet tashuvchi xodimni yiniq berib yetib. Men men ko'raman mana misha shu ha deb. Misha el chaqa men deb qo'yib osha o'ltirdi deyman.
0: Biroz ashindoq cho'nglar.
1: U ensirmang deyman deb. Biz xato berib o'tirib elishimiz mumkin xijilib so'rayanmay.
0: Ular degan 1-2 soat boldir chiqdi o'qarang. Boldir chiqib, so'rab unda ishlarga nisbatan aliq yomon inchka. Shuni bizni qoplaydi deb. So'rab qilmamizlar bir ishni. U yoq bu yoq
1: qo'yib
0: yugamay. So'rab ig'izinglar bo'lgandiki, og'iz bo'lgandiki so'rmamdi uni. Nima ish so'rmaysizlar deb qo'shna qoplashlarga.
1: Unda qoplaydi.
0: Biz xijil bo'lgan bilan uni buningdan so'rashni cho'nglar degan shunda so'rab ashinda.
1: Naq bordi juma.
0: Mag'alaydi ha.
1: Ana programımızda şu Ahmer Vahit un zavutunu kollab kilip atkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırşıp atkan Ahmer Vahit zavutu alayı talep kılgan. Ahmer Vahit zavutu ekle. Ahmer Vahit zavutu.
0: Ahmer Vahit unları, Ahmer Vahit gürüşleri, Ahmer Vahit açı suları, mayları aşı ba he?
1: Şu Şincan'daki an isiltemizde yürüyüştük paliyetimizde katlaşkını bosa. Sertem Kürören Kali Güçü Gürkhanisi. Yürümeyensi ba. Rujam mosu.
0: Hazır mı Abdullah usta mı? Ne anku tarafta kelki yengden aşkan sertem kırıran ügürlerin ayın dokunda. Yama okşaydı ken. Ne var mı tarafta kırıp kasanla kep kasanla bir kırınla da teklif kuldeyim mi?
1: He şu şu şu.
0: Şuna yakışken de bir.
1: Rus pokşas tutsun.
0: He şuna onu da.
1: Adam o doktor yengizde paletimiz katlaşkanı basa alıp ilgiz boşluğa ambulatör yiyisi. Sen şansa etrgül restoranda
0: oturuyor. Nun tötinci.
1: Bir tarafta tötinci kalmadı. Andın yine programımız katlaşkanı basa. Başo. Otomobil klubu faaliyetimizi
0: katlaşmak için. Molli gran
1: aptolları. He, namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan molli gran aptolları.
0: Şunlar da kumar muçur yol yaptım. Ben balam 40 için uklap kalsa beşik radyo koyup koyattım neydi. Varan çürüm de uklaydıgan buludu. Dep Мен уклаган жагда бешик радио коюп

0: Hayatta hem aş radyo natın şap, YouTube uklap kaltı balam cümü aş kırgının içe tulluk radyo anlap çıkan minan balam. Eee dep ma gulduz iki dılkıma şuna dep.
1: Rastlay siz cümü aşırca 20 yılın aldı da dedi.
0: Aha.
1: Dadam da telefonu yok.
0: Hı-hı.
1: Şunu bilen Ürümçi'den geldiğin tukala vatı dedi.
0: Hı-hı.
1: Ürümçi'den geldiğin tukala vatı. Yende telefonu yok. Birbirisini tunumaydıgan. Hı-hı.
0: Tunumaydıgan
1: adamdan tep kip. Balısını dadam mı körüp bakmağın tunumaydıken tuk dedi.
0: Hı-hı.
1: Balıs кепке балысын тунумайды экен лекин
0: нерсе.
1: Ашын агыл мен апты. Шунун менен дадам мен берип, илип, тепеп, эпкелиме деп кетти. Ә деп кысак, аэродромго берип деди өзү. Бир тал яшикнинки кагазын тепеп, şu туккунумуздун балысынын исмин езип деди кагазга. Ашы жерде көтөрүп туруп тикен тук чыгыш ягызда. Ашы туккунумуздун балысын тепли эпли кепти жума. Mandak bu çoğunla yaman akıllı kuva evet. dedi. Yaman şu.
0: Salametli bu saat yani çok çoğunla onda işlerde hem de pek en sırf gitmiş anlar bunlarız.
1: Başka yani, burun kuvaktaki.
0: Çoğunun çoğunculuğu var diyendek ki.
1: Başta. Bir şey ki örümcek tukalarının oyunu başta tepki tip dikemez mi şu?
0: He.
1: Piyade verip cümle teki.
0: Oho.
1: O depegen de heyran kalkan ben. Ma o. Dabaza etrafı den. Orada çoğudun. Dabaza etrafı den. Dabaza etrafı den. Şunu olan, doktanlar tukkanlı uyu verip yetkemem dok dep dadar. Şunu olan, ne iş, işledi idarsını bildik et. Şunu olan, ne ge adam? Şaoşigo, Beijinglu, Şaoşigo, o Seycinglaş onun yeni kanı. Piyade.
0: Ne de?
1: Dabaza de. Piyade min hep. Şaoşigo verip, sonra idarsını tepip. Falan tunumsla degen ki tunuyumsla ya ben tukkun edese şunu olan üyün dep yirpto. Sol üy kirip yetip alğan kep manda.
0: Abazadı. Çoğunla tapalaydı, kılalaydırız.
1: Tapalaydı ki yaman değme o çoğunla. Mındak.
0: Şunu olan bakalım.
1: Sayıyla başka vatik körtünü ütüpmüş. Sucuğu öyle körük yolun işe acayip tosal diye diye uçtun. Ne bir tesla evet tuttu.
0: Karavan doğru taksiyeme aldın hükürlerde, aldın kaptilerde. Ama yakında Beijing'e bağmak için dedim. Telefonu kanda online man. Diye ama sılır şirketin update aldı. Online sizde pepegen tok. Hazır Beijing'den uçur bir yeripti. Hava uçuk. Bana hazır Tianjin'den Beijing'e karap manduk diye uçurlarını.
1: Nemiş kıldık ki bu?
0: Soyat kıyıp da nemiş kıldık. Oyna ait.
1: Soyat kıyıp.
0: Yedoz mu sayat oralardan da düşüp resimlerini bizge evet koyup. A sayat kovatka adam mı aşı Beijing Tianjin'ladı çö? Şuna onlar radyo anlaştık oldum beme yazır. Bizge köz köz kılıp ma oyna vatkın ne sayat.
1: Kapakları neyim türük hemsi bunun sayat ka adamla kapakmış da olamda?
0: Tuğum türük kapak ya o sayat kanda da bu kakan türük kakan kapak.
1: Bu neyim de kapıçıraysız bu hoşal bulun ya bu sayat kovatkan boğandı bu. Hoten şehrinin ki şimali tana yollarda maşallah bir kadar köp azrak tosluş bağı diye avuçlarını ablet hoten taksi. Şunda kapıçırayla evet. bağış. Harçalını kapıçıray ya tak.
0: Şunda halka amal kılıp bir aşına bir kusur tapımız çöğü biz. Eşimiz kapkınızdan bulsun mu?
1: Onda sayahat kovatka adem yakışı köp kılık adem yok. Körlü yol kavrama şarkı tiyanşan yolları. He, şarkı tiyanşan yolları koş yolun işte yollar aramanken maşallah köp tosluş yok. Bugün hava tutuk şunda salkın likeyen de izci avuçur yollaptı. Rahmet izci
0: avuçur. Şunda ben ettiğinde imtihan belgeli mağdayım. Ötelemem o emdi. Ettiğinde oldu kendim. Gibi yapıp gittim cuma imtihan kırışkin işkilerini unutup kalıp digen de bir işle yapıp gittim işkilerini iyi kandam kılam edip çokum ökitsiz yakışı bir neticilerini kolu keltirişinizin ümit kılımız hem de tırışın çokum yakışı gün işle kıldığınız saldı da
1: yakışı misli ettiğinde Kızıltağ yoldunmuşu say yokur sürettik tez sürettik öyle taş yoluğa miçvengi yolun işi gemiyen vatkan bir ayal şopor bir tereptin maşinayı da bir tereptin girim kılıp meyum itip de kalay mı kan yolu özgertip dikkat kınmay tas kaldı min soku etkili tukunumuzdan balısını tepip Ciddi turumuz aldım mı kırıplam hıyalım diyor yok git pardo. Tas kaldı kendimdin ki maşına min soku etkili. Muşundak maşınaydı kendine bir taraftan maşınaydı bir taraftan girim kısa. Bulam da bunu katına sakçılarımız başkırım. Başkırdı hem de. Buraya al çöpürünün kendine bir tel kamera yakamız bir sakçın oltağız koyulamaydı girim kamaysa edep. Açta kıvaydap git bitip kıvaldıgan gepke girimini karan. Ula özür dikkat kısı oldu de. Başkurdu onda ku bir hatar avtomobil aydaş təsir etdiyin qılmışam tamaq içə keç ərlərinin ki məsələn
0: ha
1: bu nəsə yeyiş içimlik içiş telefonu paralını seçmi də qırım qılış mı işlə olmaydı olmaydığında şu aş qırım qatqa adam bilidi lakin şu
0: şu
1: idarə berib olacaq ayıplarımı yeb olay deyə oylab qaldım o anda qumuduq
0: degəndə bilgirəməy qağa oxşaydım bir hatarlıq diqqət qısdı qurulutdı
1: bəzi vaxtlar kəyə vaxtda qatnasaqçımız başqurmamdı ol demək bu qatnasaqçılarımız başqurubatı deyilmi yol yollarda Doktan aldı bile özümüz ne, özümüz bir başkurlu. Ha, özümüzdü özümüz bir başqa

0: Biz dikkat kılaylı desek oldu ki.
1: Çünkü hem bu selametlik aşı bir iş popkası üzük bulu demdi. Kim gibi bulduz
0: Şu.
1: boğuluk üzük buludu. Şimdi ağabeyim ki özü dikkat kısa, özü anlık bulsa yakışı olat diyem de onu gırım kımman dep şu can degendik.
0: Şu. Görüm
1: Başkurduğun
0: kumbayt
1: ikken cuma o
0: başkurdu
1: apraplağı
0: lakin.
1: çıkıp kalsa o bir hatarlık tasımız takıdı mı takımıdı mı telefon görüştü mü ya ki omuz bir neyse yapmadı mı hemimiz apraplağı tatıdı. Tatıp kalsa aşının özü güçlük cereymansı tertip
0: Batusa.
1: sarhaşları bacı mı?
0: Garbi dondalayan koçisi tosup gitti. Dige uçurna hem kar gelemi işte kile evet. Da af kapta namur uçurak kanlayla af kapta.
2: Bölgede ilan haberi. Cuma
1: Nakul bulduk.
0: Oldu.
1: Acayip şok nakşe alınsa kul tecuma. Dep ma yüz bıçan kaç kaydı ki yüz
0: Aşta
1: bıçan.
0: al deydi hem de kandak.
1: Aşnalı devat sızcım. Kün de aşna deydi.
0: Ma yolu
1: Başka
0: çıldırın
1: okladım
0: yetkiz kılın
1: aşna
0: olsun.
1: deydi. Hı.
0: Memme balin ho. Dep amine uçuruyorlar. Deee vay. Dağız hele bakya sizki 20 yıl var mı?
1: Prinsiyeye çıkılgan bak ya. Yaşken sıtık yap ya şey. Şuna ola işkin caylanma canoptan şimalgı yollar avan. Cimsar mori taraflardan mangayla artı ürükke dep.
0: Yaşım
1: Hı.
0: size daha çok imtihanda atanla ciddi iş yap Nervi'den keteydeydik biz. Valla ihtiyari yaşta yürüydük ya. Benim oğlumu imtihan verdi. Orlukta tecrübhanı tepip pek açığım kep getti. Dep bostan gül hanım. Yaşı bire. Cuma.
1: Şuna ola sayılı sucu ölük örükten hına ölük örükke devamlık pek tosu. Tün öykümü yağmur yağıp maşın ediyemez bu kaldığınla hem de bugün nimbo gansla. Eydi sen la ummam da he. Kanda hop kağınınla bu şupırla dep ne bitiyiz la. Şuna
0: İşte
1: bir
0: gerek
1: uçurulan
0: mamaya
1: yol yaptı
0: atıdı
1: mı?
0: depçi.
1: Devamlı kaç kadın yolu haberi yangon şavcı tarafından maşını bazır taraf karap mangalı niye tosluş. İğir deydi okuyan. Şuna
0: Boldu,
1: ola.
0: karavan
1: Karavan
0: tuttu.
1: tortaks.
0: Rahmet, rahmet Cimo. Bizge en beherliğini aldı, rahmet.
1: Şuna ola şu resimle. Yaman peziyalar sayı atkı yutupsuz kusuz.
0: Ben çoğu ettiğinde çoğu sertem kırarın kırıp mı çoğu konuşağın yürümeyen bilen iki dalı tuhum yedim karanla. Kolluğunun buptu mu? Be buptu Muzaffer. Yakışıptı mı ne?
1: Şundan kollapsız, özünüzü kolsuğunum kollapsız. Şuna ola ayı sertemdim kollapsız. Yakışı yoktu hem de ettiğinde bundan iş çoğalsanız. Şükür
0: Mao
1: kolsuğunuz açmayı da.
0: Rızvan Gülüm şunlar dedi. Davan, Sertem, Kırören, Kalı Güçü, Gürü Hanısı'nınki oldu dedi ki yollarda maşallah bekçik. Dedi ki yollar avan ki maşın bekçik ko. Dedi o Rızvan Gülüm.
1: Kendim kupideydim. Ben tunca işkı bağlan çağda asmıştan kiyip ağağın şunu olan. Yaydıgan nesirimini iyi basan bir ağaç açışında zanlık kıgan ben. Şuna hazırlık şunda yaktamayım ağaç açıştı. Binsiyen yoku çıkıdı likinem de. Uçur yol yaptığıma kendim kupi.
0: Osmiş'ten mi kiyip paramsız ne siz mi?
1: Asmıştan kiyip bir kolu yaydıgan nesirin siz yesliği bağlan dek birip siz o işka.
0: Uçun değil mi?
1: Şuna mı ya? Aa.
0: Benim lakamda bunu koymaptı
1: Siz
0: sizge.
1: bek usta bulmuş lakam koyduğun enden kupiye. Onun bunu kaç lakam koyup bula yürüydü özü.
0: Şu.
1: Şu çağda neymiş onda oyla bunda kip ağam bu gittiniz he?
0: Osmuştan kip
1: Osmuş.
0: bağını kızık değil mi?
1: Kolu deydiğin nesli daha tık bırakın.
0: Vınçın.
1: Çiçeğiniz ki bu kup ağam başka tarafke.
0: Kendiniz gibi somkı nesip tamam mı?
1: Ha
0: Dak. Kiçik somka var. Bunu yoğun esir olduğun kiçik somka. Vınçın donlu da maşallah köyüp dostluş bağı. Diga uçurun kıyaydını. Evet tuttu. Bazı
1: Makul
0: Sımız
1: buldu.
0: Sağıt'ta yolla
1: Rahmet.
0: bek tosulup gitti, nimşup gitti. Sımız Sağıt tarafında bek tosulup gitti dedi o. Kaşkar hava bek peyze. Merhaba yolları koşlan yer yollar avan diye avuçlarını Kaşkar'dan intizar hava tuttu rahmet. Beijing ne lo? Şaoşigo bek tosulup gitti dedi Abdurrahman efendim rahmet. Olcudan Nurtay.
2: Oşurcar
0: Yakşı.
1: Yakşı mı? Kanda
2: Olcudan yolu
1: yapmalısınız?
2: çöre. Nihayet yolları avan ki avuçlarca.
1: Makul buldu.
2: Olcud bir gün yeni şamal bağımı yakında. Hava
0: Olcudu.
2: tuttu.
1: Şamal yokken
0: O
1: 6'dan
0: uçtu
1: 20
0: o.
1: Celsius gradus kışa. Tüven temperatura hem de sel 6'da. Sel
0: Tövenk
1: tüven
0: ya.
1: ette. Aldın külleyi seliş durganda.
0: Meyle bir ey. Meyle bir yağmur yağdı. Tağla azıra kay yağdı karanla. Şunda
1: Meyli
0: mı?
1: denlere depe.
0: Bu 5. ayınınki 13 oldu. Yani işte olarak bu tutsuan. O 6. ay var, 7. ay var, 8. ay var. Ma ayla dedikken lan. Şunda mı ya Roşen Gül?
1: Şunda uçuracaksın.
0: Bunda boğandı ikin.
1: Şunu hala ettikallik katnaşından yukarı vakti da turdan zakas edip eğer çoğunluğa çakırıp eğer maşını bulsa çokum maşınağa çoğunluğa çıkkanda çokum kayısı yoldan bana ben deyip soranla. Bu musa doktor kanını kaygı tılanlap gildikken sile. Sesten belgelep eğer yoldan manlanla. Manlanla diye kanda gip. Kayısı yoldan bana ben deyip sorap maa sile çoğunluğa demeyi. Şunu da tılanlap geldim işgılıp ettikken birisi mi? Şunu da tılanlap geldi doktor kanını kaygı çeşgılıp. Deyip maa Mahmut Can uçur
0: Aa
1: yollap.
0: dedi ço. Dedi ki karan a
1: Hı
0: sestimse ma yolla man dap köşüp verdi da. Aş
1: hı
0: yolla mansa tekilmaydı karan.
1: Mansa
0: U yolla
1: tılanlap
0: mansa
1: kanda.
0: a herida. Ne mi dap u yolla mansa he?
1: Atlatkanda.
0: Mana mansa dap.
1: Hı.
0: U kapılaydı kan gep manda.
1: Şomuşun bir çöndürüp koysuldu ken dep şunda
0: Çoğunlar
1: deple.
0: var he?
1: Ha.
0: Bizning kichik vaqtimizda kelgan 60 tonningki yig'i. Ha, yig'i yo'qda, to'g'ri.
1: Shuni ola, ma vanzayligini uchora qarsaq, ma tuanjelu ittifoq yo'lda menxo yo'li qarab, ma so'lg'i burildigan qizil chiroq payt to'silib ketib boradi, 3 kun bo'ldi, nimish yo'g'andi ma ko'chaga. Ma u o'ng tarafdan bormayman. U fanjeda mushundoq so'lg'i burilib ma'atdim, yomon to'silib ketib boradi mi shu yo'l deb.
2: Ham bir moyatni ketganim yo'q uchora. Qarxon ko'chasi yo'llari va
1: Arzu manda uchur yalaptı. Manda bir qiziqish bo'lgan. Bir qaytim opam Qashqayga manganda qo'lida sumka sal ig'irida ansirab tursak aeroplan chiqib tushib ketgan orliqda bir aeroplan bilib chiqqan bir nech qizlarni yordamga chaqirib opam qorong'i ish jarayonida orsidagi bir qizning bizning g'uljidagi izlashmagan uzun bo'lgan tuqqanlarni qizishganligini bilibdi. Shu ish bilan osh tuqqanlarni tepib oldik biz qaranglar. Hozirgi chunda yaxshi izlashib o'tamiz. Yozlarda g'uljiq sayyatga boramiz. Ular keladi Qashqayga. Shuni undan tuqqan tepib olgan opam deb uchur yollabdi Arzu. Çoğuna aşına gel kıl alaydı, doğru aşına aşı paranlaşıp tukalların deyip ol alaydı.
0: Deyip ol deyip, oy bizdenki tukan o deyip.
1: Çoğun adamın ne örsün ki, kız iken deyip deyip aşında.
0: Doğru ki kaldı aşı takı. Ben o yaşayığımda dedi, çoğun adamın ki toyunu kıgan. Beni küçük deyip apamga, şunu bilen apamga, şunu bilen hoşnumuzdun ki, ben bilen tan balısı bilen.
1: Bilen.
0: Teşlep gidin, şerik meyalige piyadı izdep bakancı mı biz? Adamın toyunu görmez deyip. 10 yaş vaqtida.
3: Tianshan rayonidan yaxshi uy sotib olaydisiz. Jimei Tianshan atirgulligini tanlang. Jimei Tianshan atirgulligi saytingizni to'g'rilab olishingizni eskartadi.
4: Urumchi Tianshan rayonidan yaxshi uy sotib olaydisiz. Jimei Tianshan atirgulligini tanlang. Ittifoq yo'lida. Tianshan vaqtisining udulida. 98 kvadrat metrdan 228 kvadrat metrgacha bo'lgan 4-chi avlod bo'shliq gulligi bor. Ko'lamdan foydalanish nisbati 142%. Sovg'a qilinadigan ko'lam ko'p bo'lganda 120 kvadrat metr. Turalg'o sharoitingizni yaxshilashdiki, oldin tanlashingiz bo'la oladi. Maslahat so'rash qiziq liniyasi 0991-259-5999. 259-5999.
5: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programmalarimizda siz ehtiyojlik kuchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash San'at radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi.
6: Beijing vaqti soat 10.
7: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekish shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
8: Navay ustam, nallaringiz ajab singib pishibdi.
9: Xemerini barkat unda yugurib yoqdiqda.
8: Barkat olurma?
9: Ha?
8: Mamu boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgan tem, neningizni malay?
9: Navay xona, pishiriq do'konlaringizda barkat unni ishlatib, tijoratingizni texmi ronaq topqizing.
10: Shinjong ko'chma xabarlashishining oilam to'g'rini ishlasangiz, so'zlashish vaqt cheklamasi yo'q. Bir oylik kishilari o'zaro to'salg'usiz telefonlasha oladi. Bir odam haq topshirsa, bir oylik kishilari bahraman bo'la oladi. 3 xonalik nomerni asta tutish oson. To'p ichidagi bir oylik kishilari Shinjong ichida o'zaro telefonlasa, butunlay haqsiz. To'r haqqi arzon ham qulaylik. To'r surati yaxshi. 10086 ga telefon qilib bijira olasiz. Yong'oq, badam, o'rik meyg'izi, nuqt qatorliklardan ishlangan davlatning ishlab chiqarish kashfiyot patenti huquqiga erishgan Orman quvvat talqini quvvatlik nashtiliq. Quvvat to'liqlaydisangiz, Orman quvvat talqini iching. Yeshil yemaklik, haqiqiy quvvat Orman quvvat talqini. Patent nomeri ZL2021-11-3047-6.
11: Urumchidagi Avat bozor Shinjong xalqaro cho'ng bozorining yangi joylashgan ayoq restorani qaytadan bezlab ozoda muhiti oshpazlarining ko'ngil qo'yib tayyorlagan mazlik taomlari atroflik mulozimati bilan xaridorlarni qizg'in qarshi oldi. To'y choylarni o'tkazsangiz e'tiborli faoliyatlar bor. Telefon 193-99-80-67-84.
12: Xeyka ichimligining 2026 yillik ko'k qutuliq yangi mahsuloti bozorga selindi. Qutining egizini ossangizda mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlikdan keltirilgan Guvalana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarı yıq.

0: Ben şimdi doktorxana nazik yollayın taradan gene.
1: Bo'ldi, ma'qul.
2: Ma'qul, rahmat. Qorqoshnaga zerak amala ulash markazi ishlayotgach programmalarni anglayotmiz. Rahmat, ya uchurni yollabdi. Sizlarga ham rahmat, ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Jinkayvanda tarafdan mashinalar ko'p degan uchurni to'g'ri taksi ro'zcha aytibdi, jumi? Onda ma bir anglovchimiz Duyinda ma yuk mashinasining sug'urtasi to'g'riliq maslahat beraman sizlarga-mi?
1: So'rang, savolingiz bo'lsa. Qisqa meg'izli so'rang.
2: Sug'urta to'g'riliq maslahat so'rmoqchidim, deb qani so'rang.
1: Bizning ma tarafda bo'ron chiqyotdi deb qotirib, ashni bir davasingiz bo'lganki, ya'ni
2: Qashqadaryo ovoz qandaydir. Yo'l ahvol qandaydir, chidaven janob yo'l avtomobillar sal ko'proq. Ash taraf ketayotgan do'stlar bo'lsa, bir uchirib yuringlar, jumi, rahmat sizga.
1: Ha, soxta sug'urta sotgan ashta. Voy, unda bo'lsa darhol 110 ga telefon qiling. Yog'ondan sug'urta etdim deb sizning pulingizni aldab yuborgan bo'lsa-chi.
0: Yaxshimi, o'rimchidan tashqari bir do'stlar bo'lsa-da. Bir adam bastı, alasanlar.
1: Ya o ne var oğlum ayda aşu mıdaklayla kıran aşu bekat kapırıp sep koymam siz.
2: Ammi katmaş bilen mansur. Cumu? Ha. Şunu oğlu ama sırdaş, ben gülcüden. Ha, bana kekleme edip, kek onla bakayım mı?
1: Ha, onla bile.
2: Raz şuna dedi mi?
0: Onda dedi de, onda dedi de. Eski yerden geç, yolu sür, bolu yavet ama dedim ayda. Ancak kızlarla orak yapmamışsın mı? Kulak hoş yapmaydı deyin ha, şimdi kızı var mıydı orak yap.
2: Құрық кеп жында қызғы қойылы. Кәпір ола дейсіңіз бұлтты, құрық кәпір ола қызғы отызы деп. Рахметлікін, ә? Үштірпан айсында ямғұр яғай деп қалды, әзір ямғұрда яғдығандай тұрды деп. Біз Марал Бешіда ауара яқшы кебәс отығаш аңлаватымыз. Әміз беріліп аңлаватыды дей қалланың әмісі. Рахмет әйдім ә, Тұрсынжан. Марал Бешіда кебәс отығаш аңлават қалла.
1: Давай, ата давай давай. Давай,
2: давай. Давай,
1: давай. Давай, давай. Давай,
3: давай. Давай,
1: давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.
2: Давай,
1: давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Peki aşı, aldık
2: ilk kez sizi.
4: Maşal kazan şakasının adı kaçtan gütüşüyor da.
1: He.
4: Senin taraflarım ki devleti ben kayılı şunda arabaçta karşınış maşinikler. Yen kualanga man kayılmış.
1: Bu kandak ehval. Bu kandak ehval.
2: Kandak ehval.
1: Kağın kandak ehvalın bir şey yok ama duyunda. Olcunun ki konusta bugün havarayı, küneste, küneste bugün havarayı içildi, hava yakışı küneste dedi. Andın tez yollar bilen mağınsa. Ya şunda yakşı bulu atıdı o. Japa çektiğinle de. Şu.
2: Şunu ola ma o koş yaprak muçur yollabdı. Hazır bir xerida çıkan ayal xerida çıkıp. Ustam radyonu öçür gittiğine deydu. Nimişka desem gək mi de? Şunu ola avazını pəsirə yakıp yöngi verdim. O işte edip. Şunu ola bir dəyem mağın dikin. Acab kızıq yakıldık ne? Bula telefon anlığız bulamdı. Dəp şunu ola soğurgan de. Telefon anlaydığa yan köyüsüp boydum karanla. Bubdu maşında kıgınım de.
1: Yaxşıdır yaxşıdır. Beşit okumaya kaptı de o. Rubutçu ya. Bubdan bir tenç arağ bir mağay dəp oylağan buluş mümkün belki. Kendi azrak anla boy dep oylam.
2: Bu kalamdı.
1: Vay vay çıkacak bu akakının 5-6 7-8 çıkettan birini koysak.
2: Ağzınız yaman. Yakış çıkmaya kaldı ya cuma.
5: Orada dağınlık yol kayırı. Şarkay yolu, Aziyan'ın yolu yıkılsın. Kuantan yolu yıkılsın. Yolları var. Bu abdi kim üzerine gitmeye kalırdı. O şaşırı sen. Şimdi fiyat bu. Programı da Bazı kızıkarlık yapıya olurdu, bazı kızıkarlık işine olurdu, her yıl yalnızca, her yıl yalnız işine bulundur.
1: Şu, açtık de şu. Yine uçurumu koygan bozsanlı, gepturanlı tekim kızı itti edip, Kasımcan taksi. Mavo,
2: o yetküzdük o.
1: Hotenin avarayını yetküzdük karanla. Olcu atkan dostlarım, devamlı kilonlu, hoten kilonlu, sayı etkileyen gepturanlı yetküzdük
2: o. Hatta evetken resminizden tehlil kılıp tepsili yetküzdük. Hava uçukken, mançı bina bakken, mançı abdumobil kiti itip de. Şunun da tepsili yetküzdük bu musa? Şunu lan hazır Beyçin şeyinde sel boran küşlük bir hatarlık dikkat kılınla diye uçurdumu tok dependim. Evet tutke rahmet siz gel cuma.
1: Nurtay yapadın mı yüzden şimdi?
6: Ama Roşil gel, Roşil gel.
1: Nurtay yaşım.
6: Kırık kep kılıyorumla bulağırca aşı et göz oturup et geçeyin şamsın çayını kap. Diponunu anlayın ne?
2: Makul buldu. Şuna olama Tursungül Muşur yanapta maşına bir eriyallan yapmağın idi mi? Dengen silahının ilgi Nurmiyen Yağız işken Rızvan Gülge digen gəplirinlan anlap işkisi digen külüb yiyy benim külür başında nişan kapı uçı Nurgun təhlil qıvettici mi? Şünçilik kızıqarlık kula deyip silahını şunda suyumlikken deyip başına dəkettiği deyip Tursungül qanım
1: Muşur yanapta. Oy Rızvan Gül aştak olmuş aştak kılam da balısını mektepke yol dışında iş kapı yitip yüz ayırım aşkana girip tamak yem da. Kandak Rızvan Gül o.
2: Şuna olan Şunda acık adam körü batıda işkinler sel yasınıp çıkınlar ekranı daydı cümle şirin.
1: Oşu. Bekçik adam gördü kestilerini ama karak
2: bayram kaldırdı. Ay bu diken şunda yasınıp çıkan vaktimiz biz ne? En yasınıp çıkan vaktimiz. Bunun da öte hem de yasın işte kurbimiz.
1: Balde hem şimdi.
2: Şimdi şinçilik hem de.
1: Yenimizi uçtuk yasansak balde onu. Bunun yasını vaktimizde işimiz koldur koldur kalsın. Ben maydan onu.
2: Şu hem de o bağ nesi çıkıdı ki hem de kanda akılımız hem de onu.
1: Mavu çapçalın aylık Osman Bakkal'ın silahı. Çapçan Naylık Osman Bakkal dep baştan demsiz mi? Çapçan Naylısı di ki.
2: Aslında demek işte işin bulmayı demdi.
1: Çapçan Naylık Ormançılık İdarisi dedi. Yani bu da gepler olsun. Meyil dağım Çapçan Naylık Osman diyorsunuz.
2: Ya aslında yazmak
1: istedim. Hem haklı. Çapçan Naylısı dedin mi? Osman Bakkal'ın silahı salam. Havala şunda uç yok. Avazanla şunda uç çıkartı da. Miyü çivilerini setip anlavatımız karanladı. Yakşı ya Osmanka. Osmanka, soğuduğunuz yakışı olsun hemsi, cümle.
2: Kurulu dava soğuk, sel veytağı kivilinle sel soğuk, cümle ama kurla, deyip milyar şuna uçurup yerip de cümle.
1: Dağınlık dön, koş yolun işte yollar avan ki, yenim av, yanlıudun ihtipak yolu çıkıdıkan dön, koş yolun işte yollar avan ki, boldu rahmet.
2: Biz Ürümçü'de ki, Zeyrek Emala Ulaş Merkezi'de işlik eslenen ağzınla anlavatım ezde, bay maral bir işler yaptı ki bir anlı uçlarımız uçur yolluduğu değil mi? Aşağıdı ki, Zeyrek Emala Ulaş Merkezi'de ki, ilerke. Ama anlı uçumuz Ürümçü'de ki, ilerke. Rahmetçi mi?
1: Oldu. Ma o olcu taksi ablukim ki ben gerçekten ana pakalıcı mı? Koymuş sakin min gipem koyma yüzden gipin rastıdan.
2: Çıkacaklar.
1: Kaplaydı.
3: Tabii da kastım ülkenin kiye bu da çıkmamsa var rüşengin ama da ilk kastım yukula var o da bank kadın ülkeydi kan. Da bankta güne güne ki bankın takat bunda da çıkmamdı ha. Sakin diyen ki ben körümüzden asma yarıştım.
1: Müjde çıkmış biz dahi. Müşincik çıkan hocam oldu dahi. Bunun da müte çıkmak istedik aslında. Müjde çıkmış biz. Yey.
2: Şundan telefonlar yok orken cümle. Nama adamda kastıyorum ki biz aşında kıytıp kalıp sıklan takap çıkan bulsak. Vay müce ola kıytışınlarının imajı değil mi? Daha bir çıksanla olmamdı. Bol değil de bana deydin la he. Nama da aşında kıkan bulsak cümle. Aşık hep naşıymış. Ablikim taksiyi kılattı nama da aşında kastıyorum ki çıkan bulsak.
1: Kaşka Arslan Kaya yolları koşulayın diyorlar. Ravan geldi kavuşunu Bilal Tortaksiye vatıp da. Nurtayka çorunuz.
7: Ha Osurcan. Bozda yol kışarı, yıkıya yolları Ravan ki. Bozda şükürüm buldu. O da şamal çıkarttı da Osurcan. Eylek leylekini kuşattı.
1: Uçtu mu?
7: Bozdaki leylekini hamlısı kuşattı leyleklerini.
1: Bek yok o leylek. Bek yok o leylek emez mi o?
2: Ne yaptı?
1: Leyleklerin ısım nimi leylek de ya o dedik ya yok o leylek.
2: Kim binek leylek?
1: Ya töt cazlı yasaydık ya karan.
2: O nimi ne kuşur?
1: Töt cazlı.
2: Aşına çoğun mikem?
1: Ya ben buruğum bak dikkat kımaptık emme o leylek. Muşu nuttaykam digendin kiyen andın büldüm ben aşta bir leyleklerin bağlıgını.
2: O da leyleklerin gibi benim emde anlaşım.
1: Töt cazlı ya karan. Töt cazlı.
2: Mesela çoğunluk kançılık ya da adım.
1: Heli çoğun 3 metre mi dağ geldiğin yoğun leylek ne?
2: 3 metre de 3 metre.
1: Ha şu yakın 3 metre de 3 metre emez mi? Uzunluğu 3 metre olsun da kendi gibi 60 santim mi 50 santim mi uzun çoğun dağ. Orta leyleklerini fıçatıp bunu diken heli yoğun adamlar birlik bağlı verip durup fıçatmışsa bunda bombaydı kal leylek
2: diye kalan.
1: Ne kapıre?
2: O şunçu leylek uçuratkı da kaçına şamal çıkam diken de.
1: Ya şu Ravrus çıka vakti da isminin nimi leylek dedi, bir mi leylek dedi diken. Hazır depesine.
8: Boz giden yol kabire. Bağına vata çıkıp kırak. Tanın gittiğinde gelinmişsin Alparavan.
1: Doğru, içkilendi Kalıdek dedi.
2: Ne de onda dedi?
1: De ne Kalıdek yaptı mı ne? Kalıdek.
2: Şu akbaşkılan dedi o bizim dedi.
1: Bizim dedi mi ki?
2: Neymiş ki uzunuz gevalsız. Aş kapak, vaş, kala, dört digende keple neymiş ki uzunuz gevalsız. İvan bana uzunuz
1: gevalsız. Bir hepte de hep kaldı işte akımızdan bir bana. Şu o şımırdı mı yapmış, helik yolu bilenmiş. Sen hiç hansız geldim kuran. Yolla koşla niyedir avanken. De hem kar gelemi içkilem gekıptı mı ne?
2: Uçunuzun çapınağızının başka çapınağız yok mu Uşurcan dedi.
3: Zavleylek beyde Uşurcan tal leylek dedi.
1: Ne mi?
3: Zavleylek beyde Uşurcan tal leylek dedi.
2: Tal leylek.
1: Tal leylek. Tal leylek. Doğru ya açtık yine. Belki oğan.
2: Şu anda ne buldu kendini Uşurcan'sa?
1: Vay içtim bombaydı ki ya. Kızık mı sızmaz.
2: Yo mesela alaylı bir pahalıya sebeplik uçuramdık ya o leylek.
1: Yok yüzümden
2: yakışık. Alay tayarlıkla akılıp ondan uçurduk açım ki onu. Hem madem çıkıp aşağıdan bir adam yürüp aşağıdan uçuramdık ya onu.
1: Vay vay iş kılıp. Nurtayka.
6: Ha, o leylek. O derya boyu şişir, derya talını açıp, ağacını şişilip, pişirip, soğukçular başında kıt yapaydı, hep ceryan gidiyordu onun da o şirke. Onun ikizliki bir yerin miter, kanlıki 30 kantta. Başında o, hele onu köygelerde mi yakanmaydı o şirke o leylek.
1: Açtık gene.
2: Her yılı digide kaşında okuyorduk yani bir adamı yasam.
6: Bu tallerilek şişatış, leylek şişatış, golcunun enhenevi faaliyetlerinden biri.
2: Aha, bu şunu sormak için mi?
6: Sonla şişatışı biz küçük vakti. Hem de biz küçük şişatı vaktimiz.
1: Mandak kepke mi ne? Şirali.
2: Çançın şimali yolu yollara var. Nimil bu seyran kamağa uçuracağım. Uçtu da leylek digenden şu çarptırgan yasılgan diyeyim. Onun imancı ola hayran kılıp şalva hakkında yıkıtıp da pişin edip.
1: Yok, a leylek okşamaydı ki değil mi? Ben beşi de resim tatıp evet tutuyor. Leylek ne müştah yasam da. Leylek diken ne mudak bulmam da yine ek mudak rapsak. Ma diken tal leylek su acayip uçuydu da. Dep mudak diken teş. Ulan uçacaktan vakti de körül dep diken. Kiyin adı sürücem programdan düşüp. Da sürüştürsem o raz açtak leylek. Bu acayip uçuydu diken o. Tüt çağızıcı mı okşamaydı kalma?
2: Şunu leylek diken ha.
6: Boşuzlarca cin vay cino. Yeniden leylek çektik edip
1: tutuyorlar. Şu yeniniz sizin deydi. Sizin sen kalırsın deydi var biraz mı?
2: Ben muşunda boğaçka uçuracağım üçüncülük bulalıgan. Kudret.
1: Ne mi demdiniz? Kanda deyim ben de.
2: Şuna ona ama Rızvan Gül çöp ayı yüz yağı kızılık Nurmiye çöp ayı Rızvan Gül. Hemen bir nesle ketken tanla şuna ona uçur yol yaptı. Ye ettiğinde ben çö. Yol düşün bile kızım her kıl naşlıklarını teyirlap. Padişah bile Melik'in işi kapırıp koyup boğuş özüm ciddi iliş bir halim kalmadı. Şun özümden azırak oylap koyu edip sertem kırıp huzurlayıp tamak yegeç hardık çıkıra edip geldim. Acaba bu kıldım hata mı? Ay unak mı dekketmeniz la attım attım alan dekketkinde birkaç Nurmiye iş koysam.
1: Hata acıma ben
2: çoğu. Şunda da bu şor yola. Ben diyen de hüpte ne ettiğin de sen ciddi çoğu.
1: Aşı vakti böyle naçlı kısı bulduk o.
2: Kandak. Oy bu bazı hükmetkan yerde kandak sürepe çıkıp üyeye girip naçlı kıp ülgenem de ülgenmeyi de uçur ya ettiğin
1: de. Şu balı naçlı kıvatka vakti yeni de oturup naçlı kısı bulduk o.
2: Vay siz çoğu bir gün ettiğin de ondan naçlı yerle bakmayı teyyan yiye adam sizde kakılıdı. Ettiğin de o naçlısını teyyarlap, balının kıyım kiyeceklerini teyyarlap, erinin kıyım kiyeceklerini teyyarlap. Hemen bunda yol kısamak asan işemez.
1: Ya yok aşkı ya. Yuga işken koşu. Yuga işken. Yuga iş dedin o zaman.
2: Yuga iş ya. Yuga iş.
1: Ben yuga iş dedim bu.
2: Nurgun hanım kızla ettiğin taşında mağıdı işe.
1: Alıp iğiz başına bulak duruyorsun ama bizden doktor yeni yılda pahalı ettiğimiz katına çıkan.
2: He.
1: Eyka ya eyka.
2: Anlayla.
6: Gördüğün gibi yürüdüğü kadar adayını aldı. Dağda karabmanla ayırmış. Tutakı ısıracağım. Döşengül. Salamu.
2: Aşağıdan yakıldığım bu kaldı mı Eka ya?
1: Niye bu kadar siz değil mi?
2: Yakından yak, niye kola öyle arılış atam siz ya? Kanda o git parılışla.
1: Şimdi değil mi? Ada adep yakıldığım kalmam yine
2: ağabeyim. Ata rasla ha şu.
1: Ada adep.
2: Ada adep
1: he. He.
6: Tallaylek, tallaylek dedi.
1: He, tallaylek.
2: He, tallaylek. Bunu aldık. Demek hem de umu bir enenken o he? Burun dönümü kalan aşında uçurdu.
1: Dönür mü kızı kıpkaptı, ben kızı kıpkaldım. Duyunlarını izlep buldu da duyularını izlep
2: kuruyor. Kalaylek de bir izlep baksanla. Şavuşumur tarafla yolla şunun da aravandaydı. 13 günce otur Sanfango yolları da maşallah bize cık deydi. Bütün tülep uyağın cesur deydi o. Çünkü şofan cesur.
1: Onda olsa Murat çıkacak.
9: Ben o şirkenin zora patlat. Ayol kısmet için tıllak beyni. Kaşak beyni. Hiç beyni. Bu mu bırakır yakışıkken? Kümallik.
2: Ey karab, bunda mücazını düşünüp, anındakin gakılan cümü. Ama o şurcan doğrap ayal hizmet açtırım tılığa koyayım ben de. O şurcan hem mademini tılıp hem hizmet açtırıp köyken tılıp yemeydi. Andak. Şuna dedin siz ne? Gakılın siz
1: mi? Yeni ma, Şavşımır tarafla yollar avan ki. Dedi, 13. oturun ilk aldığı Sanfango yolları da maşallah bize cık ki. Dedi, avuçurunu mu? Cesur evet tuttu. Abdullah Hotan.
6: Evet, Allah'ın izniyle. Bir hizmeti tutar, yolu çek, üçüncü körükten sen çıkın doktorkan, karabansa yolları var, çıkın doktorkanı. Aldı, lıp, çıkarıp gittim ha, on solga, bana dikenden uzun mağulama.
1: He, makul. Buldu.
2: Yolla Bekravan, ettiğen işki balamını Tien Şençü mektibine apırıp, ayağımını Şimgo rayonu idarisi kapırıp, özüm Saybak rayonu üyümge 40 minuttu birip kep buptu ben, ettiğen keşten ben bu. yana komandirovkaga manga men bir aylık aran 15 gün dem aldım dese, otelde turup sizlarning avazlaringizni anglasam bir xil Urumchini ko'rib turgandek bo'ludi. Kunda ayolim ush uch rayonga qatnaydi, kunda ballarni og'li idorasiga uyiga qaytqilashinda mangudu ayolim shunda japa chekidi, men yo'q vaqtlarda deb mal bir anglug'uchimiz shuna uchur yo'llabdi jumi.
1: Hey mal Mahmudjon bir savol so'ra desa, mal
2: to'xonun
1: chisini mekan dedik. Üçkinin o erkekin teki deydi mesela. Ne o tekisin teki deydi. Çizsin çoğun.
2: Üçkü deydi.
1: Üçkü? He. Yok o üçkü umum atılışı o.
2: He teki üçkü deyip ayrım ataydı o.
1: Yok o.
2: Neyim deydi hem sen?
1: Sizin ayrım ataydığınız ismi yok mu neyim açın ki?
2: Bahat yokum.
1: Yine Ravan taksi.
10: 174 yolu sevrema çağırmak yolları Ravan kene.
1: Bu oldu makul. Өчкен отысын чи өчке дәйміз деп фикерлеп та. Алқан мозда сучарыңыз.
11: Яхшы бер ясы тиген мана тәлбәне тиген мана бизә тиген мәйле экзамен. Төрәп тусына
1: мана. Тәлбәне. Азу чыкты бу.
12: Салам, салам, бүрәзәк сезгә тәрәфәчеле кандай авалыңлар
1: яхшы мо, яхшыңыз мо?
12: Хәзер мәҗ җөмсәннән алып пиядлә юл бирәп, тоттым. Кейнемдән келгән бер машина, мә итеп китсем булган икән. Ян дочена пиядлә бер минут китеп барган. Бер кыз чыгып сукып отырды.
1: Сагылык.
2: Сагылык дейди урас
1: тура. Сагылык дигән койгы, койгы тәвә гәп бу.
2: Өшке сагылык дейди дейди. Аны
1: үшке. Вай як.
2: Тойдам дигән дейди.
1: Сагылык булса дигән у койныңки ул.
2: Тойдам дигән дип куйын. Углак дә дип. Саҗиде. Саҗиде углак.
1: Айыр дурымда санҗык кәҗ яллар аван икән. Жағыл өшкідем дейді. Нұр жүріңіз.
12: Бірінші тұтты трафетшілер жоғары бері Джифан Бейлоуын башына ақыр жолар ама кәрі.
1: Джифан Бейлоу башына ақыр қошылын үш жолар ама мақыл болды рахмет. Анды ене сіздерің ауазыңызға күлсәңіла менің баламды күліп атыды. Сіздерің күліп атыңызға менің баламды тән күліп атыды деп. Яқшып та. Нұр Мәметжан.
13: Салам, салам, бірінші тұтты. Сұрханәлі жолдары. Бұсы Her yönü gençlik arap mağazıdır. Son da sat tuz bitti. Kuytur brenner, lık maşer. Üçüne sütte, üçüne sütte bineydi o. Serke deydi o.
1: Vay serke emez.
2: Serke digen neyim hamse?
1: Onu depeklamaydı. Onda. Teke emez digen gep o.
2: Serke digen çoğun. Şimdi Şuna oğlan çiğendim ben
1: şimdi. Bol çiğendim ben bol çiğendim şuna.
2: Şunup. Şuna oğlan... Onda olsun.
1: Küzünüz kutam da. Aynak yüzünü sorap ben de. Cevap vermeyi istekhe, cevap vermeyi istekhe kuran.
2: 156. etrap hoş yanlış taravan diye uçurdu. Mehmet Timin tuttu. Mehmet Timin efendi. Ben rahmetsiz gecumum.
1: Vay çiviş dedik ya bunu.
2: Ne?
1: Çiviş.
2: Çiviş?
1: Ay malçılar, malçılar.
2: Şu birinin deyti şu doğru, onun çokun bir ısın bağı onun. Çiviş, ben ona bakmaktım herlikken çiviş deyken. Sen alt tarafta neyim deydikken bir çoğunladın sonra bakayla ya.
1: Çiviş deydikken, çiviş deydikken.
2: Liuşen Beylu hoş yolun işte yollar ravan kendi gel uçuruna Obulcan evet tutucuma rahmet sizge.
1: Anda ihtifak yollarının maşallah azlavatı da deydi.
2: Kedigüs 3 gün içeri yağmur bağımken de yağmur bağımken. Müşahin 15. günü yine azıraq yağmur yığıp ki yine hava bulutlanıdı. Temperatura 6'dan 12 Celsius'a gradus kıca ama Ürümçü'nün hava rayı. Müşahin de bulut iken cümü. Kedigüs 3 gün içeri temperatura sel tövenken hem de ettiğinde şıkı mangan çakılırınla da sen de bir çapan kivasanla bulamdı. Şunu olan makul rahmet. Benim oranımda nur uçur bir yürüdü de mergen ne bu kanda hop.
1: Nurgu tapıla hep emsi bana 174'ke uçur bir insan kaldı. Emsi cuma.
2: Min babda özünde vesiyel kaldırıp bir yemeği yaptı mı?
1: Yok, okumayım ha.
2: Şunu lan. 5 yıl tutuyorlar. Sonra kiselikleri doktor kansın aldı. Koç yolun işte şunda ravanken. Dep ma gengo balamı bugün bile yaptı.
1: Nemin ne?
2: Nemin nemdeydi gönlü çün. Könülsüzü kişi yok kalsın radyo alınsam başkaçılı yok kalın. Hizmet könülsüzü yok kalsın mı şunu avazından alınsam şunu da hoşalık gitmeyen. Acayip hoşalık gitmeyen de yapma. Seviye bir maç uçurulan yol yaptı genç uçurularınızı köyüdük cümü.
1: Rahmet. Şu halükü sevk edeyen gitmek için dık. Dık. Noci adamdaki işletmesi anlı oldu çağ şimdi. Doğru mu ya?
2: Serkisi de be.
1: Ben işte öldü mevcut muyum? Doğru mu hata mı okumayım hem de. Lakin abda öyle pek anlı canlı. Açtık şirte bekadım beka. O yol başta bağladığı ne rahatsız onunki. Koylanın aldığı diyor. Lakin.

0: Ama şu
1: taze,
0: da şu yolbaşla
1: taze
0: mangalını
1: pütünemez sorma.
0: Ondan sonra cesurumla uçuyor karaydı. Et tak çıkmak çıktık. Yağmur bağım ki et ürümçide edip. Ette yağmur yok ki et hava uçuk. 6'dan 17 Celsius gradus. Lekin tak çıksanla sen çapan ki yılınla he.
1: Tak çıkmak çıktı.
0: Tak çıkmak çıktı et.
1: Ne bu kısır tak çıkı? Piyadelikle meyap çıkıdığan takıma. Piyade meyap çıkandı ki.
0: Hımını.
1: Oysa meyap çıkıdığı Allah'a
0: uçuyor. Tak oyunu kıl çıka. Tak koyu akıllı ya ki üçkü akıl çıkmaydı. Akşan sen.
1: Ya o koçu hem de deme al. Meyap çıkıdığan dike demek için. Ben meyap çıkıyor. Meyap Bir gün meyap çıkıdığı Allah'a vakit. Bak Cula'nın aldıdık yollar ravan ki. Yani. İşkinde Oturkan'ın aldıdık yollar mı belki tosluk getip de. Dike uçur ne. Niha voha evet de.
0: Sulayman efendim neydi iş kılıp yaman dikkat kılsın ki etkenden yakayı bizim kim giyeceklerimizin pahalı anda kedin la manda kedin la. Depem de hazır bir heriden maçına çıkan idi etrisinden furukun bek mezlikken mesup gitti ben o heriden çürüp koyup. Hem de işlip dursam yeni bir heriden çıktı unundu mu mezlik buraydı ki yani tekim mesup gittim kanda kılam hem de dep. Ne ayıttı mı sezgür bunda bir tipki erle kırsız kecim o Sulayman efendim.
1: Onu bunu furap yemeyim daha bu dediğiniz hazırlar çürüyü.
0: Çoşkan etri kim kiçken mi nesli dikkat kıldık Allah adet derle asa sen dikkat kımaysla o. Üydük ayağına kiyen kiyim kim dikkat kımaysla çiçin çürüp ettim o çiçin tüyü aldım mı büdür kıldım mı karınla yok. Ki Sulayman efendim kadar inç kiyemdi. Purmağıncı mı? Hadi kem de o purmağımla bulamdı maçına çıkan çağda şimdi dakika. Etri çiçi bakan olsa.
2: İnağın emişeden tamam başın göre.
1: Ahet kayaksın mı?
2: Ahet kamba dostum yeni geldi.
1: Uzun mu gitti?
2: Ha, yanım vat yoldum mu şu sayılık uçuyor, dansı görüyor, yanım gözün görüyor, gözün gör körünü astık uçuyor. Nisan şirketini aldı demiş, altım lafı atanı aldık çay gidilek, yollara var.
1: Bol da, Risalet Hanım uçurumuz tapşırı olduk şimdi, rahmet.
0: Köyduk, kürüp, etirgülen evet tuku.
1: Şu.
0: Hem de ilgi mahtıgan, hem uçurunda buna ilgi yetkilsek mi sel?
1: Bu adam bak hıcılı oldu ki ama yüzümüz
0: var yüzümüz. Kuruk kaya kılıp diyen yüzünü maktığa uçurun yüzü uç kesin mi bulmayıp kaya şunu körüp uçurulanlar ayrı mı bazı bir işin ayrı mı bunda bir uçurulanı kaydırıp koyumuz. Şuna doğru çengen bu sana.
1: Şu yandık ya kesin mi kadın.
0: Bu nege doğrulap diyen de aslime bu gap ne? Taza düşenmedim ben hem de. Şunu lan yani Cula'nın aldıdaki yollar mı kalır? Ravallışıptı, dep köp kısım yollar kalır. Yaman emez, ravallışıptı da hazır. Asta asta, ravallışıptı da dep.
1: Mahmutcan.
2: Bir yıl yaptı da Dülkarı Şimal Azat Kili Ravankan.
1: Makul, buldu, rahmet.
0: Makul, rahmet sizge.
1: Adı Nur.
3: Cenab-ı Azat Kılları, Cula'nın aldı altınlık aldı. Maşınlar çarkıya pahayalı, Ravankan. Merkez kaptıra uçuşatı ve seni orada da fikirini ben veririm.
1: Man Nurcu mu ne?
0: Mergen köydünüz mü?
1: Bu şu mergen bir ki?
0: Yok. Sanki de gelmiş şu demiş dağ.
1: Şu an aç dakika.
0: Dağın mancı mı?
1: Lentiye yolu Ravanken.
0: Ma Zeynur'a ben kırdım mı dep kırdınız şu mu? Zahniyar. Zahniyar mı ya? Zahniyarken Zeynur'a dep okuydu ben siz ne yakışan okulu olasız. Takdirin uçurda sayılı hınan şimali yolu kazvenk maşallah acıkken karşı taraftan maşallah köyüp deydi. Cuma atış merhaba yolları koysunan yerde yollar avan deydi.
1: Şireli ne dikiyor kaldınız mı dep bir ama?
4: Hayır ziyaretler yolu süre altay kalacak köyü kaçtım masajlarda yolun sırkayacak. Şükürlük avan cuma uçurda.
1: Boldu atış merhaba yolları koysunan yerde yollar avan ki bu atışına uçurda. Gülcüdün Saypon dostanla yeni geldi kızık paranlarını anlap kim tikkeç oturumuz bana edip Aygül Hanım uçur yollap da boldu yakşı.
0: Abdülüm ki.
3: Eycan Cenab-ı Yoli.
1: He.
3: Gülcü yolu kızık kabi yolu kutura bazı yollar var.
1: Oldu makul.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Şimdi kuha beyli Cumsan yolu etrafı yollar Ravan kendine uçuruna ilda ne adı baba evet tuttu. Beyni ya uçudu ki Erkais yollar şundan Ravan diye uçuruna kıda bir evet tuttu. Altıncı kilindeydi bir yey hazır bizi kıstılışıp kırvalay. Hata yolda turup kaptı ben deysem fakat yol beğenmeyi derizini çürüplü kolumunu çıkırıplı şuna ona kısılıp kırdım karanla onda kılışıp gitme Allah kıyırışıp bey yol bir yerip koysan lan imbuldu tayırlık bana yapma altıncı kilin öz hata minip şuna ona bana yol beğenmeyi deyip kapılıp derizinin kollarını çıkırıp işaret kılıp başlayadım bana şoprulağı için ne bir kılayım kan varan çürüm hazır yolda beni itip de hazır
1: oldu Cevlan.
3: Yol diyorum ama kaşlar yolu koşuyor işte Ravakken nazi dünya bilir sötkücü geldim dostlar yollar ama.
0: Makul oldu makul. Rahmet. Simul saatinin 5. körük geçe maşallah köprek dostu şu vakti ya uçurundum tapşırıp aldık.
1: Allah kanı.
2: İnşallah nazi maşin kefter aylıkça tutsam kalışıyor.
1: Oldu makul. Oldu makul.
0: Ulcu dike Saypon dostu onlar geldi. Paranlar alanı anlıkaç giyim tikeç oltadım. Dep Aygül Hanım Ulcu dike

0: ci, ustam ke.
1: Атын шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө
0: шүпрөө шүпрөө
1: шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө
0: шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө
1: шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө
0: шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө
1: шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө шүпрөө Ken dedi ki o set koltukları çıkıp kaldı girip. Nurtay.
2: Konuşurken koltukta yolcuları dörtte koyan şirki yolla ravalışıldı. Konuşan gibi öyle kızı kupaytının içine çıkıyor bir gen sokakta.
1: Açta çıkarıp duram ses.
0: Ha?
1: Tılla mı?
0: Kanda tıllayım ha.
1: Kızıl papay ki deydi o. Yası yata parçası.
0: Olur batı sağ ol kızıl papay kam diyeyim sen.
1: O yası yata pan avaz bek. Andak neyim çıkıp kaptı hocam ha? Nur.
2: Vahvi görüp de az koşuyoruz şuraya.
1: Oldu. Seyfa.
3: Sertes Kalem'le Ravanki Ermaç Yesayol Tıpın Perkiz'in Fadim Perkiz taraf manganı sıkırı sıkıştı ha.
1: Makul.
0: Sadece de hazır işkinlerini apam yaman paran çok bu işki bala. Diyen ter şüphin halı kırıp gözlük koysam. Avazı kırıp çırayın pekat peras kıgıl olmayırken bu balanın.
1: Şimdi de set balı bu. Dem de.
0: Kim tıkan bala o gitti.
2: Oldukça yol şöyle dörtgün koyan şirki yollar ravalışıldı.
0: Kaçtan koydunuz ya siz mi? Şimdi kayıt koyup gitsiniz.
1: Adıma programımızı alaydı. Kolluğun talep kavurlandı. Evet, Ali. Bizim bu programımız değil mi? Şu Ahmer White, Unza Out'ını kollab gelip atkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlanmak için dağımlı tırışı atkan Ahmer White, Zavut'ı alaydı talep kıgan.
0: Şunda kıgan ne?
1: Ahmer White'ın ulları, yağları, gürüşleri, açıkçıları, organik gürüşleri
0: var. Onun başka bir şey programımızın Optimobil Klubi. Pahalı itigen Molli Gran Abdolları katlaştı. Abdol almıştırış vakti gibi kalan dostlar yapıp kalsanlar çokum. Molli Gran Abdollarını talaş kılışanlarını ümit kılımız. Onun başka doktor kışınızda pahalı itimiz gelmiş o sen şıkanıza. Ertürgül restoranından töğütünç kayıtı icaraşkan alıp İğız Boşkan Bulatoriyası. Katlaştı çeşitli görülgen kanda meseleler bulsa. Basanlar bulundu.
1: Anım ağa sertte, Şincan'daki en iyisi temizde yürüyüş pahalı itimizde. Sertem kürören kalı göçü gırhanısı. Katlaşkan ime. Ma İlşat aşını oylap deyip size şu emez mi o? Abdunum Raylık, 5. sürümünün aldık naid. Çireli.
0: Şunu olayım o çırayı karşısı önce olay gəkılıdığan çırayı emez. Bir kıl sel qovmuş çırayı demek ki var bizde. Sert demi değil, ikin çırayı karşısı onda gəkılıdığan da görünmeyip gəl şikisi, ikin gəkıldıkken de bütün edepti bizim cümle şu.
1: Başkalar maçta deydi. Doğru aşıyor Peres kılındı çoğu.
0: Lakin burun kiçikimiz sel aşına garak tok. Aşında
1: sel aşına garak
0: sel aşına garak olmuş yer ayırak şunu da tuha.
1: Ahırsız maçın.
0: Sırtla olmasa ağızımızın içi. Bunda ağızımızın içi malı ki rız aşına mağıttım ben sırtla düşüm. Daha bir yok kalsam vay eke vay eke.
1: Ama vakti de hem
0: de. Ama vakti de bin dala karap aşına. Ütken keşkelle karap heyran bu öpçe aşına mağıttım. Rız aşına garak deme. Hazır hem tıkılı. Dikkat kımandığım bu kaldı mı?
1: Yok hazır maçta mağansız siz onu okumayız hazır. Hazır maçta mağansız siz hazır okumayız siz.
0: Ben hayat üzerim taşın etken anet tamam ama hem de sırtlar.
1: Hazır maçta.
0: Bir nesle yüküm kes yapmayı yürüme yollarda şimdi.
1: Hazır mı tüp düz yerler tuttu siz o. Şundan mı emmez mi? Tüp düz yerler
0: tuttu. Bu nemin tuttu da deseniz yerge karab yolga karab mağmalıkların işi. Uyakka bu yakka karab etken keşken karab mağandığın işi. O nemin o işi hemse?
1: Kallığınızın dedi var put kollarınızın uzunluğunu rezmiyerini taz ukup gitmeye uyabiyek sokudu. Kallığınızın aşı seçtim siz mesle var. Kalınız mesten sizinki.
0: Biz karrap oturup bir adam nemdi kalınızın dedi o adam siz bu şekilde digin olsa karagan çaksın kalınız bu tas sakamez.
1: Yok on dedi yok küçük dedi bu aşırılık hesaplaydığa yerleri var o. CPU var o aşırı azırak mesten hata hesaplaydı o mesten putumdinki hazır uzunluğu mançilik. Ya mançilik kadem alsa mayagi takışma ya takışmayma digen nesini doğru hesaplayamaydı. Biz hazır mı o ehli iktidarlık abdumobullah seplavatkan elik özekini bilir misiniz? Özek. Ya şu emez mi? Aç özekte azırak mesle basın. Hesaplaş derecesi taz doğru emez hem tez emez inkas doğru emez. Doğru hesaplayamaydı. Aşını azırak özgürt verseniz onuçta katmaz.
0: O herket tamponluk yakışı emez değil mi sonu?
1: Herket tamponluk yakışı emez vakını mı
0: sen neyin başkurdu? Adem herketlerini kimin başkurduken sanız ben kendimini başkurduken. Kendimin terakiyatı ama herket tamponluk yakışı olmuşsun mu? Aşına bu kaldı dep aşında değil ki.
1: Yak hesapla. Abda hesapla piremeydi aşı. Mesela özünüzün resmi yerine kompüter sistemizin oblarını hesapla piremeyse oyda taksız. Yürüp bir pikadın bir kadın körüp durup bir yeğe üstü aldıgan. Bir yeğe kısılıp kaldıgan. Özünün tilini çilip aldıgan. Mesela ama İğız taraflarını hesaplaydığın sistemimizde mesele görülse, mesela İğızınızın çoğunluğu ve çişinizin ki, tilinizin ki, akvallarını yakışı hesapla piremeyse, tilinizin çilip alsız. Hesapla bir doğru hesaplayamaydı ağaç o.
0: Halikim.

0: tərzdə eynəklə yüksək olduğu işlərin barı səhər.
1: Hə, o aşım körüşləmə, inkas doğru eməz, şuna aşı, sipiyo. Şuna onda məsələ var, özək.
0: Ah, günü bir mün cəş, bir nəslə əkib, paypaqın bınşan səhəb qoyubdur mən.
1: Hə? Paypaqlan əkilib nəyib gə?
0: Bınşan səhəb qoyubdur mən.
1: Hə, nə, haçdaq şıbaq nə mənə.
0: Sizin təxim xoşqı yutayı üçün, şuna gəpləndə.
1: Paypaqın bınşan səhəb qoyduğun məndaq ədəmlə var mənə məndaq.
0: Şunlar yox, paypaq izledim, izledim, 2-3 gün izləb, qandağı getdi deyib, izləb, izləb tapama, yəni qaytdım bir top paypağa gəldim də. Şunlar ekip o gün qorsam, şu bunu deyisəb qoyubdu. O qanda silinib qaldı idisə, yeydiğan nəsə ağını qaplıq. O paypağım yığı da həm də bıraqlı bir qapının içi silib, əkilib öyə, şu ən nəs gerek saldığan yeri səb qoyğan bir iş var da, şunlar izləb tapamay onu. Qandağı getdi bu deyib.
1: Onda olsa ma, Yeni bir ikinci testim, nanometr dərəcəlik seçimizdən azıraq məsələ görülüqə oxşamam da sizinki.
0: Şunu olan, axırı tip valdı mə, şunu olan, bınşan durub da öyle 2-3 gün.
1: Hə, şu gəp
0: şu. Yeni, o yığın paypaq çümü, həm də onusun sevab da qoyla qamalı.
1: Şu.
0: Durmuşdum, işlə, işlə, bub qalıdıq həm də, dəbbədim ona ait, səmimi alət də həm də.
1: Şu.
0: Ondan panqa kür qamalı həm də, xil çiçəm mən bu, zirək ə.
1: Bınşan, tutaq ki. Testim oldu məsələ bak. Abi sonra dikilerden başlak çoğu ben çünkü bilmem ben o depo kalısını ötküzü ettim ben. Sonra sestim oldu. Mesela bak karak mı şu rezmiyeriniz bilen mi? Herket altınızı doğru hesapla bulanmayı ağabey mandak. Mandak. Şunda. Mesela de ki abdomobilimde kendi gendurga vakti da ama eşki seyirin arsı kadar. Tit tit tit tit tit tit. Patime ya patmayma degen hesaplayalaydık o. Sizinki aşı patmayduğa yakın patime deple hesaplap koyduğun gep mandak. Sonradan düşündüm.
0: Ben putun sundurma ağım neyim de şu 5 yıl gəkılsız deme aşı doğru tüptüz yolda bağlanmayı sestimiz doğru.
1: Sestimiz çatak.
0: O gap mı bu hem de.
2: Rokengiz bu işiniz naçı bolumsuzluğunuz ne bildirdi cuma dertli.
1: Şu an bolumsuz açtık. Sen anlak de.
0: Diyorsunuz deyilin hani durtay efendim.
1: Sen üzerine doğruluk kan gibi planı anla pek güldüm de bir şimfu. Ras o dak mı dak diyen gepemez. Yeni mında qarsaq 9 yerimdən başlap anlavatı mənə mən Çidavandın şişən kip özümdən maşinisində toxtub qoyub hazır şirkətdən maşinisində edəb Bağğan qarab mağdım qaranla edəb Şakircan buldu
0: Rüşengin'in yolda çıkarttığı radyo anlamaydı kendi Uşurcan. Şun kovatıracağım işine geplen kılalı iske çıkı.
1: Ya bu geplerge...
0: Minin yoksun anlaydıgan bulsa Uşurcan.
1: Kuşuldu.
0: Minin uşu gepleriniz ne ya? Şunu olan aşı bişiniz kıbrını salat diyeceğim o bizden oydu ki Big Mood. Dep şimdi deydi.
1: Ne? Onda, onda ol işin atayıncı mı? Bunda geplen rast gepti rast tutsa. Ece koymam dan dep anlam oturam dötek.
0: Çünkü o maşına geplen kılalıgan tutsa.
1: Ben hele bir 10 sakut neptime edip esneme uçuruyorlar bu.
0: Oy sizden üyedikiler mi sizge deymigen bile şimdi kızıkarılık işleri cık hem de. Biz nahi de uçkaş karaldı deymiş hem Nurgul'la deymeyi de adettim şimdi bir işler için. Bir min bunda uylakamısın, min bunda deklamısın deyip çünkü deymeyi de açılar bak. Kuldaki ahlatlarını götürüpmüş, taksiyelere çıkıp şuurunu kapırıp aldık Allah'a bak. Kimlerin 10 tane Türkiye'yi aldık Allah'a bak. Şimdi açtılar, bu kalıdı. Tamam. Şengilerin o sesimiz Android mi ya ki Alman'ın sesimiz mi? Deplanma ben.
1: Bulanmaydım. Mavo. Mavo. Çiştiyorum bu sürü laptop. Ben bir kettim şu kolumdaki çiş tamak ne? Ahlat donu taşlaptım he. Çiş tamakım ne? Ahlat donu taşladığın ahlatını idare kapırıp muhabbeti kaldı. Bin şans hep koyup. Çüştet yaydığa vaxtada qarsam, pamığım yok, əxlət durdu, açta iş oğan.
0: Aşına işlə buludu, a günü mən ıltıqam öyünün əxlətini götürüb idarıqa əkiribdi. Kötəyəgən pitə, uddul aşında əkirib, uyu qana uketti, bu dəb taşlı etkən işlə bə. Ma uyu muşur yollab da, a günü qıranla, nam bilən şancav əkirib, tənli hər işkisin bınşanlığı tonlaydıqan yegisi yutibdi mə. Şunu onu izləb qaldı, bu şancav yox işə də. Əhətis qarsam tonlay gitib qıranlaylıq şancav.
1: Bu küçük işler bu.
0: Şimdi işler bu kalıdı hem de.
1: Bu normal işler.
0: Hem de onda kalmışken siz kalmışken o kapısı bulursuz çoğun o kapısı andamın dedi.
1: O normal işler. Hiyal bile kıp koyu kaya işler. Kim onda tüp tüz yeldi yıkılık gitiş. Bir kadın bir kağıl bir yeri üsüş. Üsü veliş. Digen ma işler sesimiz normal sözü.
0: Sizinki işleriniz için mesela.
1: Ben anlayayım şimdi bu da.
0: Sizin turuplu öbürmüş şehrinin içinde bir ümçükler çekip alıyordu. Turuplu her ile üye bir yerinizi çekip iştiydi. Yılanlar çekip alıyordu. Bu kadar
1: o başka iş.
0: O başka iş mi?
1: O başka iş. O başka iş. Benim ses tamamdaki mesleğim. Ula benimki ses tamamını kalayım kan kınmakçı. Ula çö. Bak sırtın mı? Bak ses tamamını kalayım kan kınmakçı. Kurnu atkan hakkırla o.
0: Lekin aşağı azıraq təsir buldu ya.
1: Buldu ya təsir.
0: Ümçük çekip alıyordu.

0: şunaq.
1: Taqli qabiliyetim texmişib, hazır qədər bir tax CPU-dan çataq çıxa işlənimi aldım biləlaydan bu getdim mən hazır.
0: Bir adamın qarab durmuş şunçalı adamın aldı mən intayın aqıllıq mən şunçalı çeçən deyişinə özüm tazı normallıq emas o şurcancımı.
1: Ya aş çıx qalan bir qaçda bildim
0: bu getdim. Özünə aqli qabiliyetim doğru hökm qılanmığa adamın aqli qabiliyetini sel gumanlansı buldu şurcan. Mən nəhayət səmimiliklə başını bay yoxnu yox deyə atdım da, lakin siz qarab durub mən məşə bir gəpləndisə hə məqul deyəsən mən deyən şunda aqıllı. Demek ki bana seliştirirsiniz değil mi özünüzde?
1: Ya dört adamlarla böyle yürüyle verseniz ki özünüzden daha ait akıllı hikayelikle nesip kaldıkken siz.
0: Şunu ben bile işleştik amarak size.
1: He.
0: Azra kusum için de bir ihbar diyeyim ben de.
2: Bu evde bu ölçücük diyen tamgılağım izliğen ilgizden korkmayan da olsanız o tükertir.
1: He ilgizden arası.
0: Arası he. Bir metre ilgizlikte mi korku beş kaydığa adam özün şundan akıllı men sistemem yakışı da kakılıttık.
1: Aman ders çıkalık ögüzge.
3: Köpür dostlar yol kavri yol kavri. Ayınıma gözün körtüksü, maşarık taskalen böyle. Ayınıma şöyle duvağını çay getirek, yolunlar iştiriyorum için çıkıralım.
1: Gel makul.
0: Makul buldu, rahmet. Maşaumumum.
2: Dostlarıyla azıp gömle akbaşını yaradın.
1: Ya makul.
0: Şaumumum dedi. Ben işki gittim köydeki tertürk yiyip şıkı bağım. Daşla buludu, neyim boptu? İyi. Döp. Şerak o güzel yolu şunun da revan diye uçurdun Şerali'yi evet tutucu mu? Ay emniyet uçurcanın bunda tiyatro işleri yaşıyor.
1: Cık.
0: Ha, 20 can koygan işleri cık hem de ben. Jimmy Gang'i boptu da yapıcı mı? Bek rastil samimi cümü özenle onda dimenle başkalarıyla hata düşünüp kalmışsın. Sizler köyünüp yakılışım rast aşında düşünüp kalıqalla bağ cümü onda dimenle de maşin fu uçur yollap durar. Lekin bu bazı aşına bir kısım ağan rolluğa karta maşına düşünüp kalıqalla bulduk ya lakin.
1: Ha, biz maşını düşünüp kalsıken de başta kıvatkan iş.
0: Maşına mı?
1: He. Azra ele anlayalım de.
4: Örümçedeki Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yanında yerleşken Ayas Restoranı, haytadın bizdep azadı muhiti aşpazlarının köyün koyup tayarlığa mezlik tağımları, etraflık mulazımeti bilen heride alanı kızgın karşı aldı. Toy çaylarını ötküsünüz, itibarlık pahalı yatırma. Telefon 193-99-80-67-84.
0: Dada, yığında siti ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
5: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulga hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükdek telefon siti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, mesele sorap becerebilin.
5: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet tuluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6.
6: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
0: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aitildi.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
0: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
4: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
0: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
0: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlık görüleysiz.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
0: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı.
7: Cuglanma numarığı erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
8: Solutioning App Detali 6.0 Plus nusqusunun AI-ı
7: alsanız, juglanma nömrəyə erişirsiniz. Yaxşı sovqatlarga almashtıra alaysınız.
8: Solutioning App Detali 6.0 Plus nusqusunun AI aql ijadiyeti çəksiz. Yepyeni aql taratqı torğa çıxırıldı.
4: Şansı sizə yardımlaşıb ijadi məzmunlarını çıxırıb verdi. Yazıqni gözü yumub açqıça sürətə aylandıra alaysınız. Bir eğiz gəp bilan xas çoğ film işlə alaysınız.
8: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilələydi. İlhamınızı asanlı qozğutdu.
5: Solutioning App Detali 6.0 Plus nusqusunda xalığan çıtallab əndisiz mal setib alaysınız.
0: Şinjan radio televiziya stansiyasının danlıq riyasetçiləri bevasitə göstərib Şinjanın alayını məsulatlarını satdı.
5: Mezelik taamlar, yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution App Detali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengarlıqı doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarının Solution App Detali'ni çürüp, sarkıl mezmurlardın huzurunu.
1: Onlavatkınınla 174 Katnaz Sənət Radyosu'nun.
0: Ettegelik yollarınızı bu Semra programımızı.
1: Programımızda Ahmer Vahit Unzaut'ını kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlıq bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlıq tırışıvatkan Ahmer Vahit Zaut'ı alaydı tələb kılığa.
0: Şuna qığa ne?
1: Programımızda yine şu namı kulaqtan kulaq etken pulunuzu tecaydıgan Molli Gırnaptoli Abdumobil Kulubu paliyetimizge katnaşkan andın Sertem Kuro Renkali Güç Ügürxansı var. Yürümeyen soğuşaydıgan, rujanma soğuşaydıgan. Şincandaki en isil temli izdeş yürüyüşük paliyetimiz katlaşkan yine. Doktor yanınızda paliyetimizde alıp eğiz boşluğun bulan turist katlaşkan.
0: Şuna kıgan. Şuna ona dostluk yolları şerh koçları, karmay şerh koçları dostluş ba. Dostluş yok diyen uçurun Abdülkerim efendim. Evet. Onun zavutunu aldım aşırılığa köp diyen uçurunum da uçurup aldık. Gülcemiyle ama uçur yollap da azıraq sağ yasa. Bek sağ yaşap gitmiş onda zehir kişilik. Ancı müncü bir ne bir külkü çakçak oralaşmış onda yazsın yakşıcı mı? Makul sakam dep koyup yazsın buludu. Dep Gülcemiyle. Ancı müncü bir saranlık kıdaki ya da ancı müncü saranlık kılıp üzgünümü üzgünüm hoş kılıp yazsın amdan.
1: Taytide emde.
0: Doğru.
1: Da iğir zehmlenmeye gay yala da işte takış pas buldum da ki hatalık yala da bıkasım yani bu mayda akıp da uçuruz.
3: Bol gidin yol kavre. Yani ya dünkü çıkan kızı tırak ne yapar abon?
0: Kanka yolda tosluş bahadı gen uçur ne sayfa evet tuttu. Cuma olmuş iğizden koktuğun adam tak yaptı vakti ki edip şimdi edip.
1: Şu an yeter bakma mesela.
0: İğizi çıkmayız daha tatlı iğizi.
1: Herkes çıkmayız.
0: Şu çiçeği yollar şunda ravan diye uçurun abdu efendim evet. Onun bir kıl kişisellik demdu. Şu iğizden koktuğun ne?
1: Tamam de. Şükürtürat kokuduğunu biraz dedin.
0: Bu sizin internet sistemimizin, sistemlerinizin normallığının ihbarisi. Benim ayalım bir günü maşın fakat otanma dedi, maşınının DMP'nin buzluğa akışayı deyip tas kaptı. Ben DMP'nin almıştırıp etkili. Şüp otaldırsam otayı batıdı, sen kanda otaldırdın deysem, mayıq desep otaldırıptı deyim. Ben 9 yıllık şoparay bu musa? Şuna onlar bazıdım içinde umakılıkları var. Dep uçur yollap da Şirzat mı deydi ayalla razı bek umakçı mı ayalımı tamakını ısıtkan depti ben tamakını ip mangan idi ayığımını itip etken desem he dep tamakını koyup koyup ayakını evatkan suhanı kırıp çıkıp tamakını ısıtmap sen koy desem yevittin dedi he dep yepti ben talağı manganı karsam ayığımdan birisi yok kene bir peyi dep izlep tapanmay kısam tamak ısıt kuşundan içe gisip koyup da ayığım dige kızıp bir muş tılgan idim cuma. Şan işlan kılıdığan tutsa dep. Tabi daha şu yolu yollaş onun da ravan diye uçuran tapışırıp aldık çımı?
1: Anlaşılan bir kaç uçuşlar lavat için yetkisi teyli karan. Ruşengül.
0: He makul.
1: Şikiman 26. yılı 5. yılı 13. 14. günleri devlet yolu 7. yılı niyesi Beycin Şincan Yokur Sürek Taşoğlu'nun Midon Sanayet Rayı'nın ötüşüm körgüden genç vempo bağlama yollukmuş ötüşüm körgü için boğan bölgede kuruluş kılındı. Şu çağda hem de kısmen vakit bölgü boyunca bu yol bölgelerdeki katnaş kaçak koyulundu. Konkurt uçurla tövene gidek. 5. yılı 13. günü saat 1.20'den 5.20'e Örümçü'den Fukan'a bardığa yönelişte takılıyordu. Abdumobil Meydon Sanayet Rayonu ötüşüm körgüden çıkıp Meydon Şimali yolu arkalık oyalanıp ötüp müşe Gençvenpo bağlama yolluk ötüşüm körgüyü verip ondan yokur süratlik taş yolu kırsıp oldu. 5. 14. günü saat 1.20'den 5.20'e Fukan'da Ürümçü kildiğe yöneliş takılıyordu. Abdumobil Gençvenpo bağlama yolluk ötüşüm körgüden çıkıp Meydon Şimali yolu arkalık oyalanıp ötüp Meydon Sanayet Rayonu ötüşüm körgüye gelip ondan yokur süratlik taş yolu kırsıp oldu. Köpçülüklerin yol liniyesini aldım planlap süratini astılıp yol yürüp Nakh meydanındaki katna sakçıları ve kuruluş kılgıç kadınlarının komandallığına boysun için eskerttimiz. Eğer naçar avarayı görülse, kuruluş vakti kaynağı sürülüp, emeli kuruluş vakti ölçem kılandı.
0: Ürümçü güzeli seferlik çıkış uçuru ilan kıldı. Şincan'daki dömür yol tarmakları poğuzunun yürüyüş yol bir xeterliki ve yolucuların hayatı mal mülük bir xeterliki kapalı kılış için naçar havara yiyip kilidine xevip xeter amirlerinin aldığını hüküm kılıp, yolucular növetçi poğuzlarının yürüyüş layihasını canlıq tanışıp, katınaşını toxtatış tedbirini kullanıp, bir xeterli xevip xeterden teşebbüskarlık bilen saxlandı. 5. ayının 13. günü Ürümçü'den Kaşkarga katınaydıgan Z6516 çıkıtımlık yolucular növetçi poğuzu katınaşını toxtatıldı.

0: O yüzden konkret yürüyüş uçuru 12306 tur bekti. Ya ki 12306 yan telefon apsi vokzal ilanını ölçem kılıdı. Tömür yol tarmakları hava rayının özgürüş ahvalı yakından dikkat kılıp, hava yakışlanan aman, növeç poezinin katışını tezden əsli keltirdi. Katnaştan toxtağan növeç poezinin beltin seti vağan yolu uçula, kısık uçurun tapçuru olgan denkin, poez beltini körüstülgen vokzaldan yolu çıkış vaxtıdan başlap hesaplap, şu günümü öz çıkan 30 gün içi de 12306 tur bekti, ya ki 12306 yan telefon apsi, ya ki vokzal көзнікіде толық сомылық пұл қайтырыш рәсмейтіні бүйдерсі болуды. Олап тошыйдыған пойызның белтіні шу пойыз қозғылыштың бұрын, қатнаштың тоқтыған пойыз белті мілін білі қайтырыш қы болуды. Белет қайтырыш әкі елінмайды,
1: ә? Нұртаев жорыңыз.
2: Өшінгел, өшінжан программыма апын шықпатты.
1: Мизанны ма? Сәл тұр пе?
2: Оныңға ашы Махмұт Аблесінің мезден деген нақшыны қойытыңға қапылмайды. Ақыр күмені сұлады.
1: Мағы өзді пақылай атап алып қойып қосақ,
0: ә? Шичен көтісі алта елі қарап маңға еліш бәкті ұсылып кетті деген ұшырдыма тап жүріп алдық жұма, ә? Маңы кәсен ұйаса, май кәгі
1: Abdülkerim ka çorunuz.
2: Yolu sıra garip bacağı yolu revan, garip bacağı kasanın şerefte maşin al. Bayıldığın yolu yolu revan nasılcan.
1: Oldu makul rahmet. Andıma ikinci aylanım yolurum koş yanlış yolu revan ken midon taraf karap mandım dedi. Ahmet Niyaz Karkaş.
3: Hüseyin Aykar Hüseyin'in hatta şu apıda sayıda sunmunun muhtu bendini bir en ciddi bir yaktır kanalatıma rahmetler ve saat 13 kırık hüseyliği hoş bay bay.
1: Bey bey, lakin sen programı abdan katmışıp duruncu mu? Siz şur ben bugünü bilen demeyin bir birin ha? Sertem ki kırıp duruncu mu yine?
0: Aşına kadar.
1: Esli mi? Sertem ki öğrendim ben bana.
0: Bir iş yıl ama şu. Tabi kampını yaptık dedin. Ama ben anlıkçımız bana uçur yollap da benim yolu için belki akıllık. Lakin ancak mıcı Windows boşap kalıp özüm bilmeyi. Öyde tursam beni turup kalısı da bir işlerini oylap gitti. Bitip koyup la işlerini mağıp bir git kaldı. Bir yer işlerimiz bu musa? Aynak işler üstüp salıdı. İşten şu paranlaşıp gitti bitip öyünü aldığını ötep gitti. Uy ne gibi anlığınız desem öyü gideydi. Öy kaldı mı yerde desem vay vay de. Kendimiz yönümü sen bunda işlerini bu kaldı benim yolu için aşına umak kılıkları.
1: Ne açtık ehvalları taz küçeğe baktı da. Taz tutka baktı da. Çoğun bir işini plan kıvatkan vakti cuma ama. Bütün diktini yığıp kıldık ya bir işini. Oylusu ço.
0: Siz maşında mı?
1: Kün küllep bir iş, kün, üç gün planlarını pişirip bilip onun için bir iş kıldık. Çok maçta şey misin sonra pekken?
0: Siz maşında mı? Yaman
1: ya,
0: düşüyorsun.
1: Ya ben onu da emez. Çok maçta kıldım. Hmm. Bütün diktini bilen birkaç gün bir işini oylayıp onun için. Hmm. He toktamış da kılım edip. Nim kılıp anda kıldık ya.
0: Çünkü erkekler bir vakitte bir işini oylayalaydıken. Ayarlar bir vakitte 3-4 işini mi? Ten oylayalaydıken. Ten oylayalaydıken.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 174 катнаш санаат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёждук кучурлар үзүлмөйт. 174 Qatnash Sanat Radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi.
3: Beijing vaqti soat 11.
4: Ija qo'shaq mayda ishlaydi.
2: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, Qatnash San'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'nilik qiladi.
3: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
2: Har kuni deqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi Qatnash San'at radiosining Sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Hey, kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bambu.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
5: Mana, biz sırdaş.
6: Sabrınızda biz sırdaş.
0: Bu programını Tianshan rayonu Xalq yolu 55-nji numaralı jaylaşqan Jingkang Zhongyi doktorxanasynyň teri keselliklere mahsus bölümi alahyda talap kılgan. Jingkang Zhongyi doktorxanasynyň teri keselliklere mahsus bölümünün orny Ürümçi şäheri Tianshan rayonu Xalq yolu 55-nji numar Yidu mehman sarayyny yandaş binanyň 1-nji, 2-nji, 3-nji qavatlarynda. Telefon numary 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-nji numarga jaylaşqan Bereket açlıq yağ zavodi alayda talep kılgan.
7: Oy, tamaqni baş götürmeyli yap kettiniz gü.
8: Vah, tamaqlarınız bağğan sır oqşap ketip atadı dese.
7: Qaysı onda tamaq itip atqanlığımni biladigan siz?
8: Bereket ulurdu şu. Un tigisli Bereketnikini ekranda quluqımı sındırıp atgan tursanız.
7: Bereket öyünge ilip kelip degizdigini yanılı Bereket uni.
0: Bu programını Ürümçi şehri Daven yolu Fukan koçisi 31-nji numardaki Eydo bu rahat tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
9: Anlasam Ürümçi şehri Dava yolu Fukan koçisi 31. numarada Eydo bu rahat tenerket ayığı dükünü içilip de. Rahat ayak setifal edip şip şip şip meyan şeyem.
0: Eydo bu tenerket rahat ayakları. Telefon 18 6 9 389.

Өчірді. Найты бір әдәпсіз қылықта, достлар. Мұшында вақытлада болса, достарымыз, омумилықны ойлап, тоқтапты алдымды субакен, янды мен ұватқан пиадыләгі чачырап кетмісін, бекадың-бека бір көңілсіздік болмысын, мән сәбәбіден көңілі ерім болып қамысын, деп мұнда ойлап, достлар. Болса, мұшында кішік нұқтылаға алайды, диқат қылсақ, мәдени болған қатнаш мұйты, әмейләнің тірішчалықы білен барлық келуді. Бәлкі мәмді бүгін әттіген мұ, яны бір қысым yol білеклерді, мәселен, yolның ке айрылған ташларының янларда анчымыч су болушы мүмкін. Шу гүрбәктерек маңған достарымыздың мұш нұқтылаға алай диқат қылышыны тәвісия қылымыз. Hürmetli radyoanlıqıcı dostlar, uçurlarımız davamlıqda yıqtanladı buludu. Şimiko rayondaki işki yol bölüki de katnaşını təşkilləş əlalaşdırıb tənşəldi, yol yürüş önümü körnərlik açdı. Örümçə şəhəri Şimiko rayonu yığın körgəzmi çoğun yolu bilən Longshan koçisi kesişkən yol iğizi. Nanxu şimali yolu bilən Şərqi Bacaxu koçisi kesişkən yol iğizda katnaş yol bəlgi sızıqlarını qayt edin sizish və katnaşını təşkilləşini əlalaşdırıb tənşəş xizməti tamamlandı. Bunun bilan yol eg'izdagi yo'l yurish unumi ko'rinarlik ochdi. Yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Longshan ko'chasi kesishgan yo'l eg'izida qatnash boshqarish tarmoqlari sharq-g'arb qo'sh yo'nalishdagi so'lg'i burilishni kutish rayonini umumiy jihatdan taxminan 10 metr uzartdi. Uda 10 kun yo'l yurish ahvolini o'lchab tekshirish, a'lolashtirish orqali yakka signal chiriqi davriyligida yo'l eg'izdan so'lg'i burilib yurish miqdori 6 avtomobildan 10 avtomobilgacha ko'paydi. Қош yönelişdiki yakı signal çırqı dəvriyligidə yol yürüş ümumi miqdarı 80 avtomobilga yetib, yol yürüş ünümü zor dərəcədə aşdı. Nanxu şimali yolu bilən Şərqi Bacaxu köçəsi yol eğizidə bunundan ilgiri şimaldan janıbqı bolğan yönelişdiki BRT udul yürüş yolu bilən solğı buruluş yoluğa bir avtomobil yolu, bir toxtaş sızığı ortaq işlətilətdi. Şu səbəb avtomobillarının yürüşü bir-birge tosalğı bolatdı. Bu qatımqa əlalaşdırışda qatnaş başqırış tarmaqları abdum.

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, hem de 7-8 aylarda sayat hakikaten kızıdığan vaqtlar. Mau 5-ci ayda dostlar. Bu vaqtda his qilishningmi bizga berdigan ta'siri ajoyib güzel bo'ldi. Masalan, mau 5-ci ay atrofida yoki 6-ci ayning boshlarida Narat manzara rayoniga borsanglar dostlar, tabiatning rangi ajoyib güzel. Masalan, texma uchchuplarning ranglari qiniqshimig'an, yumran yashil holatda gullar endi ochilgan. Kündüzdeki temperatürsümü bizden berip sayat kılışımız hakikaten erziydi. Gerçem de çüşülen ettigenin sel temperatura farkı bolsun mu? Lekin çapallarını ev alsak yeni buludu dostlar. Onun üstüge sayatçılar biraz azraq değil mi ayda? Bolsa muşa naratlağa, tağlağa sayat gibi erişine oylap atkan dostlarımız. Muşa aylamız lanan aydı yakşı talışanlar bulalaydı. Andan bağıraşının azırkı vaxtı, acayip yakşı vaxt dostlar. Soğuk emez, sık hava. Lekin 7-8 aylarga selishtirganda yanlam biraz rahat. Onun üstüge adam sel masayatçı azraq vaqtda sayat qilishni yaxshi gördügan dostlarımızga nisbatan hazırqı vaqtlarına ait yaxshi tanlash bo'laladi da. Dostlarımızdan bo'lsa mushunda vaqtladimi sayatlarini o'rlashtirishini tavsiya qilamiz. Chunki voy suqoqmidu? Basaq yaxşı sayahat qılamay qalamızmı deb oylamanglar dostlar. Sayahatlar alıbırın qızıp getdi. Hazırkı vaqtımı sayahatının yama yaxşı altın vaqtı. Qadərlik radioanlıqçı dostlar, hər gündəki proqramımızda müşə alıb eğiz boşluğun bula türgesindən çiş sağlamlıqı münasibətlik naiti yaxşı təvsiyyələrini sizləgi yetküzüb atdımız. Bugün mu, eğiz boşluğu qeyriylikini tüzəşdigən zadı nemə müşəxtiki məzmunumuzni sizləgi sözləb verimiz. Addiy qilib aytganda sirtqi kuch orqali tishni asta-asta yutgash, tishlishish iqtidori va yuz shaklini tengshash, qalaymiqan o'sgan tish, yingang tish, tish orashlari cho'ng bo'lish qatorliq masalalarni ratlab tuzab, shuning bilan birga tishlishish iqtidori, yuz shakli va chiroy go'zalligini yaxshilashni ko'rsatadi. Eg'iz bo'shligi g'ayriyligini tuzash chiroylik bo'lish uchunla emas do'stlar, muhimi yemekliklerini çişlegende küşünü ticaj, çiş etrafını asıraş, çişini kurt yiyiş ve çeki tüvenki inek boğumu meselesini azay çişinden ibaret. Mesela çişinin şekillerini tüzüge vakitte güzellikimizde güzellik koştuklu kalmayı dostlar. Muşu yüz haletimize roşen özgürüş boğalıkını iskılalayımız. Onun başka bayatın digendek dostlarımız. Muşu

0: çike tövenki inek buğumu meselesini mi? Hal kılgılı buludu. Çişlerimiz tekimu mavu. Gayrilikten kutulup yemekliklerini bir hıl. Tekşi çişleyeleyimiz beden sağlamlıkı mı? Nayt yakşı təsirleri var. Şuna dostlarımızdan çiş cahitli meseleleri bulsa, vaxtı da muntuzum doktor xallağı verip davalın işini tavsiye yakınımız. Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, məzmurlarımız deyiqtanlığa son oldu. Əmdi ma yeni yol uçurlarını mu siləgi biri yetküzü bütteyli. Acaulanın oy muzikalarımız qatdi öçküsü yok da ma muzikalarının dostlar rahatlık birime teximi mənivi uzuq bəsən boladı dedi. Qoyulub gitip pardu. Acaulanın uçuri.
1: Yol uçurma teyven, cenab-ı şimal yollar koşulmuşlarım o dostlar.
0: Rəhmət. Tənha yürek. 174 Qatna Sənət Radiosu'daki barlıq riyasetçilere yaxşıdırdı onlar ama yolu uçur bəsəm Qaşqay Şəhər Köklən Bazar yolları qoş yönlüşdür avan dostluş yox digə uçurunu verib du köptün köp rəhmət andan salamının uçuri salam biz bu doğrusluq uçurunu pat ardı siləgi birimiz çöntiyanın uçuru ba mən bək yaxdırıb anlamadım programlarına da uçur verib du köptün köp rəhmət andan əxətnin uçuru ba anlayılı
2: çoğu dostlar yolxar yolxar yolxar yolxar yolxar yolxar Ama yedin körüksüz, yedin körüksüz mü şu? Şimdi daha yoluksuzluk yollara var, ne? Yollara var.
0: Köptün köp rahmet. Abayattan uçurladı mı dedik ki dostlar, yemin dasanın aldı tarafı ki, kızıl çıraklarda, yol yürüyüş cahitlerde, tekimi əlalaştırıldı. Tekimi köp maşınlarının ravan menişi üçün katına şekilde özgürüş buldu. Bana muşundak yakşı tedbirlerinin yardımı da yollan ait. Ravan dostlar, Abdullah Hotan'ın uçur bağlayın.
1: Bölüm 7-4, yolu süre kamoca, hoşi, nenzen tarafla yollara var, hoşi, nenzende.
0: Oy, hoca nenzende de plam toktap kaldınız, kıra çıktı mı? Kıra çıktı mı, çıkmadı mı? Yekendim Bahar Gülmem'in dükkanı gelip, radyonu içip, anlığaş dükkanı tazlaşkı başladım da uçur birip de. Bugünkü soğudu ticaretleriniz naiti berketlik olsun. Abdullah Hotan uçurunun keyni kini. Yine bir anlı bitteyli.
1: Bölüm 7-4, yolu süre kamoca, hoşin, herzen tarafla yollara var, hoşin, herzen de. Ama taksiyle herzen çıkken duvarla kira yok.
0: Hazırcı kira yokken dostlar, belki avar ayının təsirde bir kısım poyuzlarda özgürüş bol demez mi dostlar, tok tutuldu hatta. Bir kısım rayollarda hazır kumburalık avar ayı körlü vatıdu, buran çıkı vatıdu, şunun təsirde poyuzlar tok tutulgalık üçün, mesela kilovatkan. Növəçi poyuzlarının sani biraz az. Şunu dostlarımızdan səbircəlik bilən saxlap yaxşanlarını təvsiyə qılımız. Onda bu səqədərlik radio anlıqçı dostlar. Uçurlarımı anladıq, proqram məzmurlarımızda anladıq. Yanıla, nayt, yıqımlıq naxşladın, könlə aramaqlağı sunaylı. Dilbər Yunus orılığan, bərib piyalı məy.

tema kalmaydı. Özgeçe hayat yüküşk toludu. Tağcılgısı da bulut ve tumalla asta asta yüt gelip, karlıq çoku şemşatları katma kat, yap yeşil ösüdü. Tağ bağırdaki şalan uçöple yeşillikı pürgünüp, andı sandı özgen küçük yağı gülle, yağmur tamcılarına karmayı pürekləyip, içilip, adettin taşkırı çıraylıq görünüdü. Ormanlıktaki piyadla yolunu boylap manganda, ava oksigen mentbi yonu bilen tolgan bolup, çoğunkor nefes alganda saplı uçöplenin hoşiydi puraydı. Bocayda şehirdeki hargallıkını özül kesil tügitip, tağ arsada yaylavatkan koy kallanı uçurtip, gamsız halda asta sayılı kılgılı buludu. Mənzirisi kişi kalbini azadilikke ve güzellikke toldurdu. Yenetekhi şu cayga caylaşkan, kazak öyleye kirip, kızsık etken çaylarını içip, göçlerini sağızıp yeydiğen bolsak dostlar. Acayip, isil mənzirde oldurup, yigen yelik tamak, dehtetiydi de. Dostlarımız yine öter yoldu ki, Dundao Xayzi mənzir rayonu'a berip, daka kılışkımı buludu. Dundao Xayzi'ye berip bakan dostlarımız bağ mı? Meydan rayonu'a yuşurulgan bu çöllük suluk yerdeki sırlıq cay, bütünlüğü əksiz içi bitilgen bulup, Şehir rayonu bilen bolgan avtomobillik sefer vakti pekat bir saat geludu. Örümce etrafıda az uçuraydıgan köl soluk yeri mənzirisi ba. Soğuk hava ekimi ötüp ketkenden kiyin, şamal yamğur muhitini saplaştırdı. Köl yüzü adettin taşkırı süzük ve köp köp bop getirdi. Kırgaktaki kumuşla yamğur suyda nemliş parkırap, şamalga ekşip yinik irganlaydı. Top top soğuşları, Köl yüzü de oynayıp, üzüp yürüp, bazı da peşini tüven selip uzuqlık izlese, bazı da kanatlarını kerip, igiz uçup, köl yüzünün cimcetliğini bozup taşlaydı. Köl boyudaki çöllük yipinci ösümlükleri yamğur suyudan nemleşip, sus yeşil tüsüne namayan kılıdı. Çöllük bilen soluk yeri bir-birge tayındıgan özgeci yerşekli yamğurdan kiyin, tekimu hayvetlik görünüdü. Hemde seferge çıkış əskertmesine dostlağı bir yetkizu bitaylı. Örünce şehir etrafında temperatura tövelle tağlıq rayonlarda şamallı bir kadar küşlüke. Şamaldın daldılındıgan, sıx saklaydıgan çapan, andan əmde tağ boğaçqa, her vaqt ötkinci yamğurla bop kılışı mümkün, yamğurluq tayarlı bilişinlani təvsiye kılımız. Əmde yamğur yakanda dostlar, tağının bək içkirsigi içkirləb kirib getişdən saxılınaylı, bolub mu yalğız, andan yer şəklini inaq bilmegən asasda bək içkirləb kirişdən saxılınaylı dostlar. Yoldan izip kalıp çıkanmaya kaldıran ehval bu kılışı mümkün. Andan Dundao Xayzi mənzirə rayonu etrafıdaki çöllük yol bölüki yamğurdan kiyin sel patka kop getirdi. Teylişten sakınış ayıqı kiyiş, köl boyudaki nem yumuşak rayonu yıkılaşması. Dostlar, küçük vaxtlarımızda bilimiz o bir kısım saslıqtaki yumuşak caylağı basaq bir kıl çökümüz dostlar. Müşta caylağı qatdi yıkılaşması. Hem de köngül açımız dəb ilqi. Petiqtap oynayımız dəb kırıp kaldıgan dostlarımızın bak, qatdi çaqçaq qımağla. Kırmastik gerek. Qomburandın daldınış tədbirlerini yaxşı işləş gerek. Əmde dostlarımız, bugünkü programımızda muşinçilik sləgi tonuşturup durduk. Bəlkim dostlarımız bildiğin aydı güzel ürümçigi yıqın boğan caylamı azəməs dəb oylayımız. Məsələn, ma şırıngu tərəplədim o, azırı berib salqındap kildiğin və ya ki, azırqı yamğurdan kiyin ki, Salqı navadın tazı huzurlandıgan güzel caylarına ait köp, güzel caylarına ayınıp boğandın kiyin, yaman çıraylıq kafi xalla içilip gitipti, çay xalla içilip gitipti, özümüzün ihtiyacı asasen, kızsıq çayını içip, tağının güzel mənzirsigi qarap ulturup, koy kallanın yaylıqallarını görüşün bir xil huzurgu, qosqımız bək içip gelse, her xil tamakları oxşaydıgan aşqalla ba, özanlanın ihtiyacı asasen, Şu orlağa girip tamak yap, bir günlük sayatlarınlani. Naydi, yaxşı kılıp, balla bilen billa, leglekleni uçurup, andan kaytıp kesanlamı buludu. Nansan tarafki çıkılığan dostlarımızga nispeten mu? Hazır Nansan'da aşındak nuncalığla veya ki erkıl içilip atkan yeni tamakhanla meyli özümüzden mau cungoç tamakı bolsun, hatta şisanla bolsun veya ki erkıl iş kılıp Xoğula bolsa naik köp, bolsa nansendik sayat mənzira yollarıgı berib, şu ətrapta içilivatqa yeni-yeni daqa noxtalarıgı berib, rəsimləgi düşüb, şu yanın qəhvəlirdin, çaylırdın tetiqaç dostla, tamaqlırdın tetiqaç, bir güllük, könüllük sayatlarınlanıq

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштыки алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beycin vaxtı saat 12.
4: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir qismiga aylandı.
5: Bunun bilen turmuşumuz rəngdarlaşdı, qatnışımız kolaylaşdı.
4: Elbette avtomobil haqqıdaki paranlarımız mı xeyli ağıb qaldı.
6: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikler, seferinizdeki ihtiyaçlık kuşurla benim avtomobilim programısı da.
4: Benim avtomobilim programısı avtomobili yakışıkırdı Allah'ın doğru tallışı.
6: Benim avtomobilim.
5: Benim avtomobilim.

0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun ikinci kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb kılgan. Telefon 187-0909-33-37.
0: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
2: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
0: Kaysa onda tamak iti atkallığını bilirdiğen siz.
2: Bereket unurdu şu. Untikisli Bereket'in ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.
0: Bereket, öyünge ilip kət digizliğini yanılı Bereket onu. Yeni avtomobil uçuruları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setiviliş doğrusudaki uçurular menin avtomobilin programması da, hem de diktanlarda buladığını menin avtomobilin programması, ben Riyasetçi Ruşengül Basit. Qadirlik dostlar, menin avtomobilin programımızda başlıldı, kundak bosa radio aldıdaki dostlarına hem programımız kızgallık bilan katnışık teklif kılımız. Avtomobil doğrusudu yeni uçurularını yetküzümüz, avtomobil doğrusudu bir kısım savatlarını sözep yerimiz dostlarla. Onun başka, bağlaydıqan avtomobillerinle bosa, işkinç kol avtomobillerinle, ya kimi avtomobil setiviliş çayet yolukkan, tallay çayet yolukkan meselelerinle bosa, oturuq koysanla buludu. Menin avtomobilin programımızda hem de köperek avtomobil doğrusudu sözleyimiz, dostlar kızgallık bilan katnışık açısından mühim ciddi yol uçurulur bosa, evesanla buludu. Bizden Vişin salonu XG174 FM. Tursunjan usta mağla atkan bolsoñuz men ba deyesiñiz dostlaryñ ke bahalaydyğan avtomobillary. Kevatudu mışlanı bir evesek dostlarım şu bugün bir saat vakit arkalık yakışı bir mulazimette bu saat deyip oylayımız. Nasılsa uçurula karsak Memteli efendim uçur yollaptı Huanghe yolu yollar avan deyip. Durgunca efendim Aksu Baynayısının ki makul makul buldu. Biz bir inkas kılaylıcı mı? Radyo çıkma tutu deyip. Makul buldu. Körülneki kar yolgun aktör işkide hava soğuk bir kıl yağmur yığıvatıdı. Körülü yağmur yığıvatıdı deyip. Körülneke kelgüs 24 saatlik avara yağfalı karsak mı? Hem de azıraq yağmur yığıp kiyen hava bulutlundu. Temperatura 9'dan 20 Celsius gradus kıça diyen. Şimdi avara yağfalı kemine. Şinfu sizden uçurunuzdan tapşırıp aldık. Zöhre Hanım sizden uçurunuzdan tapşırıp aldık. Rahmet silah geç mi? Memteli

0: 2013-ninki 1000-dan bir sabahki. Maşınımı bir eve atıp koysanız, bağlap bergen bolsa Tursunjan ustam deydi. 2013-ninki 1000-dan. Yalnızca yolu koşuyorsun işte yollar aman diye uçurun tapşırıp aldık. Rahmet. Çünkü yani sizin uçurunuz gibi köp rahmet. Tamamlık. Yaktırıp anlayın. Katın şeyin programımızda. Daha sıfatı Gül Hanım.
1: Güzel dostumun, selamet dilimi bu. Ne şaktı, hayırlı olsun. Kaşkanın ava askanları kulduğumda kapıma gidip taşırım olasın.
0: Kaşkanın ki kelgüs 24 saatlik havarayı akbalığı bir karapakaylı. Kaşkada kelgüs 24 saat işçi de havarayı kandıgarak buluduğundu. Mındayken Kaşkada hava bulutuk bulup azırak yağmur bağdaptı. Temperatura 13'ten 27 Celsius gradus kıça. Hava bulutluk azırak yağmur yağdı 13'ten 27 Celsius gradus kıça. Şundaki.

0: O Badavendiki emeli dükkanda mı kımet? Ha. Aşu mu şu maksus mu şişini kıldıgan bala? Numaralarını evet doğu Abdullah Kota. Aşılar bile Allah akılışıp diken dükkanlarını ilan abi olmasa. 95 mağına mangan kümüş ren. Neçü pulga ağılı buldu. Cagora. 2016'nın ki. Muşunu bir bağlap bese deydi. Makul buldu. Bağlap bese onu. Aldı dik aptı mobilini bağlap da anlayı
1: 2018 yılında yazlık London'da yaptığı masinden bazar basıp kalsa 40 bin saat bu
0: 40 bin koy etrafı da. Makul buldu, rahmet. Mehmetcan.
1: Eğer o sayede bir tutak pay aldığına ya tahtayının laçı yaşı sudun işkanda kop gitmeydi bu tahtaylı bu bağız laçı mafık bağız pek mafık ha. Ben tahtay bayağı da Afrika'dan buldu, uygun tutulumdan da tahtayın uzun alaklasın buldu.
0: Sizin numaranızı evet koyduk. Rahmet cumu. Manım şundak. 174'ünü yaktırıp anlamatkan barlıq dostlar. Öz ara bana bir-birine yardımdı bulup, öz ara bir-birine ki kem yerlerini hem kem diysek mi bulmaydı o şunda ihtiyaçlarını kamdap, toluqlap, öz ara yeni uçurlarını bir-birimizge yetküzüşüp, şundak üstsek şunda umdan. Rahmet emanlığa. Yopurgu da ettigenden beri hava nait yakşı da yarım saat boldu. Boran çıkıp çan tuzan bop kettiş. Yopur dostlar ustamla süretini astıltıp dikkat bile yol yürünla cumu.

Modelwayniki itibar bam, faqat itibar yo'q ekanjumi. 263500 dan 313500 gacha itibar yo'q ekan. Saymojon tarafda yo'llar ravon ekan deydi Abdu efendim. Rahmat.

Qadirlik dostlar, şunun bilan programımızın vaqti tuşib qaldı. Tursunjon ustam, sizge köp rahmat. Programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan barlıq anlıqçılar, sizlarga köp rahmat. Ma bir anlıqçımız hem 30 min koy atrapıda tuğuk maşa sitib alğıl bolamı? 2022 yıl atrapıda dep bir uçurun yollap tikensiz. Hem de bu uçurunuzğa cevap bereylsek vaqtımız tuşib qaldı. Bir bolsa aytdiki, meniñ avtomobilim programımız qatnışañ, bir bolsa hem de Tursunjon ustamğa telefon qılsañız boladı. Biz nomerini aytıp qoyaylıq. 138 4 9 0 1 42. Telefon urup mesele sorusunuz mu buludu ya ki ertedeki programımız katlaşsanız mı buludu çünkü program riyasetçisi Rüşengül Basit Nöbetçi Muharrir Ramile Ablimit. Hayır hoş dostlar.

0: Omaydodi.
1: Ashtama?
0: Sho. Andasa do'stlar taklif qildik. Yaxshi kayfiyatlarda bexatar yo'l yurishinglarni umid qilamiz. Andasa Shinjan 1074 sizlar uchun mulozamatda. Doyin shopping qo.
1: Lekin
0: bizning ma VC nomerlarimiz mulozamatda.
1: Shunday. Unda bo'lsa onlashdan o'xshirib qardik. Ammo tajriba o'tir maktabdan keldik. Normal ka avariyada yaxshi ka. Chopir do'stlar xoshal xoram kayfiyatda tushib tomoq yanglar deb Oysham gul ma'lum o'chirganlapti.
0: Ha, davan nanlular shunda ravon debdi. Uningdan keyin
1: Ertan Elşir, Doğu Yuvandan'ın ki aldı, yollar aman ki edepti.
0: Şey CTV'nin aldı da bir şey kılıpmış. Uğurlu olup kapmış herhalde. Senin idarını aldı Raban deydi.
1: Rahmet. Midon Allo, Midon ki taşa oldu. Çok küçük yolların hemisi Raban cıma. Dep Bayrazi'ye uçuruyorlar.
0: Kuçun yolu hazırca Raban ki ben size üçüncülük de koydum deydi ama İldana'nın dosyası uçuruk okumuşsak.
1: He, kapattı mı? Uçurum çıkmadı deyip.
0: He, kapattı hemen.
1: Hem de başladık tek programı ne?
0: He.
1: Xotandan shu Vatuji aydi geç anlavatim men Xotanda hava bek uçuk yana bolsinlar ha shoq deb
0: Mettor
1: sovchir yollabdi.
0: Ishdin tushib mana anglig'im anglag'ash mangdim deydi Nurmamat apandi. Yaxshi. Farq bilan bola ha.
1: Farq bilan bola.
0: Bilan bola anglab baqli ha.
2: Prezidentlik xonsiyollari mana aljaka muhabbatman. Mao o'sha jaka meni xayrlik qo'rqchiliksiman.
1: Qo'rqchilik degani.
0: Nimchilik?
1: Uloqchilik.
0: Uloqchilik ha. Baxmichilik mana.
1: Махмучана авазы кучурып акан, авазы кучурларын бир аңлайлы.
0: Аңлайлы, аңлайлы.
2: Гүмүр дурус туруп турмас, кайнашмай туруп, деп кучур.
1: Бир-бир сонлук карашмай туруп.
0: Карап отурлы ана сыз жете мына.
1: Укудыган эс мен турса.
0: Шу эмесмы? Мына азыр мен учурган кырып алдым, учурган мен кырып алдым. Канда камнышыды бу ишлар?
1: Bir xil turdik ey unda bir
0: şey
1: boldi buni.
0: O'zi o'shirjancha qizlar qarsa xijolat qoladigan bilama bu.
1: Xijolat qolgan. Xijolat olmayman, ortib qo'yib olmay.
0: Mashinami?
1: Ahadjon ba.
2: Shobir do'sta yo'l xavri yo'l xavri. Yana mashu yining oldinlari. Asl buni ixtisoslari mashu to'lsin ko'chiroq chilik yo'llarda chetirman.
0: Bo'ldi rahmat. Midon alu, midon chutraplar. Yollar şunda ravan kendiydi. Bay razı yani o şirin. Hmm. Kıdaybiyoğu kündül yoklamadan ötüdü. Yakşıymış. Obdanmış kıdaybiyoğu.
1: Nayi muşur yollaptı o nayi. Beni maşinsini yuğuzup, saklap, oturup da.
0: Ama maşinden begereken maşin şiş urnu pa kız mı demeyim?
1: Ve çıraylık demeyim. Oturup, maşinamını yuğuzup, saklap, oturup dedi. Hmm, yani bu
0: da.
1: Anda yine...
0: Müşürcan kamını açıq yamamız ki, xoşal ki bir gün deyil.
1: Yaxşı ki, hepiyat şunda yaxşı. Kerem bak doktor xandın mı şu, ayır durum tərəb ki, maşallah səl az ki, deyə uçur ne, səvirdin de baba vədik bu,
0: hə? İldən ananda, uğruşmayma yaxın zəy bunu deyil ki, ma, məvül təkəm şamılamını yığıb qoydu deyil.
1: Oh, qıplamı yığıb qoydu deyil.
0: Rəsmi, siz maş ayal kişini boza gitib, ərlədən qoqub. Ha, İldən ananda, xilə boza qıqa min uçurum çıxmadı deyil.
1: Abdurrahman kam uçur yollabdı karama. 10. ayının ki aldı ki yollar ravan ki ne uçur yollabdı.
0: Lüdaven tarafları koşluniye de şunda ravan deydi. Bu kalçam rahmet.
1: Sevli, sizden uçurunuzda uçur olduk. Doktor khanıga dadam ne bakkaç anavatma doktor khanda edip. Dadamız bu salametliğine baldırarak esek gelişini ümit kılımız.
0: Aştada şu salamlar olsun. Lentiyen diye anlıq uçumuz bir resim evetip de bir kuruluş meydanı doğuşaydı. İşlegeş anavatma digini bu.
1: Oy, lentiyen siz, rast lentiyen kensiz cuma. Osmanlı yakın turduk ya, elik bir kuruluş başıldır bak elik. Elik yüktaklarını kötürüp, kuruluş kıldığa uğrundu, tatip et çıkında bir yerden kran.
0: Kran ya, yüklü yüzdün uçur resim tatip
1: et. Ocak kokunuştuk yine ya, ben bayağı demem, 5 minutum duramayıp uçumda getirmeyi cümle bundan ayet olsam. Paran olsa eynek mi yok, tümür gidesem bu turduk ya. Oy, bu işlemi bu, bu neyse?
0: Cepalık işler ödüp de, işlemi okşaydan.
1: Çıkıp çıkıca daha tekrar olsun diye.
0: Siz aş igizge çıksanız bişiniz kaydı kendi. Sizden yani bir acizliğiniz bile oldu.
1: Ba onu bu derizden yine kuca igiz binadan derizden yani daha kaldıran basam çıkıp tas kalım.
0: Anda şimdi dalık bilgi bir arkalan için çiğiplik igizden bir sekreden bir uyurla var kut da belki. Herkes bu ömrünüz oynayan mı gerek size?
1: Hatta bu maydan oğlu. Onu bu maydan.
0: Ha, Beymir Guangminglu tarafla şunda ravan daydı. İ am isimlik anlıgıcımız.
1: Jala, çoğunuz.
2: Dokuzun huzur kondisi kandalanan yaşı var. Ben de doğma.
0: Ben
2: Beycim'in gelip işimi alıyoruz. Söz gidin nazım. Bu söz. Cüyen keyke. Hoş gülüş veremez ki.
1: Makul buldu rahmet. Nur.
2: Sözde tüte tüte tüle yasın tüle yukarı vire. Yukarı nerede hoş gülüş veremez ki.
1: Xotan yolu söyle Xotan den. Ma şarkı Beycim yolları Gucan dervasıdan birinci körü ki menişte maşallah tozluş bağ dedi Nijat Taksi.
0: Foka Abdullah dikle anlavatam sile. Anlavatkan bozsanla bir telefon numaranlan evetken bozsanla. Mış korludu ki Foka Abdullah'nın setiş uğruni tünüğü mümüş Ahmetcan Surgan.
1: Тәрдәп ирәңләчәсе.
0: Орнымы, түнегін җавапсыз калган ти орын дип

0: برمیگن تو
1: برده پیرانا چاش نه؟
2: بریگتی تو بلغوره ماشی دوان نلو قوزی سروان
0: بلده رحمت چولین خون نور دایدو سایولدن چقیب اسمی کسالیخلی دکتر خانسی دا چوبتو اشاق منبتو ماشیلی بکچیق دایدو
1: Ama naya itibar varlık paletle var gereken de pirana bulsa ha. Oten birinci kötüsü 120 milyon yiyor. Yöcan sarı yer astı da işte maçı yudu gaya bakken işte parkız da. Bek parkız karası.
0: Nerede?
1: Yöcan dedik o. Oten birinci kötüsü. Yöcan sarı yer astı birinci kötü dedi o.
0: Karmak kumur bu peyzi rektörde.
1: He bundan maşını yuyup yuyunlar hep bazı yarım saatler sakla kaldı kaç geldi o. Ayet oturup saklısın bulduk ya.
0: Saklı be ama etraf muhitleri yakışık ya. Ravan taksi.
2: Bir
0: 174 yol kavrağı, birinci yer, etraf
1: yolu var, Ravan kemer. Hmm, doldu rahmet. Boldu
0: makul. Yine yanılıp
1: anlayla ya. Çireli.
0: O cür şiş, hıtı bir yıldan yer işleyen bulsanız, hizmet ünümünüz 100% bulduken tok ustaz. Değil.
1: İmdat tokağını kadar burun üç pul kaçta?
0: Şundayım ha.
1: Neç pul kettin oğuk bilir misin de? Küçükken ağın üç kılın çıkışlarına buldu. Ötkendi bir sürdüken bunda akıl mı bu kettin teki? Açtan mı? Ünü obdan tutatışlarına şunlar bu kançılık işte bu.
0: Şirali siz hata uydurdunuz. Ne kuşuyadı işleyti o şurada? Aşağı işleyen bulsa acıçıdığa adamla mı acıraşmayı
1: acıraştırmaktan ben? Bu bala. Oy bu.
0: Kalısını ötküzüp.
1: Oran toyu kanca kadar dedim de kaçır şurada kaldı.
0: O haşligen pullarının hesabatını çıkarıp hırsızdan ha?
1: Yok onu çıkarıp vermez. 50 metr kip kaldı.
0: Videonu evet bir kere koymuş. Koyuş kama hazır kolunum.
1: Bu koysak bana bu. Kuran.
0: Videonu evet bir kere koymuş. Koyuş kama hazır kolunum.
1: Bu koysak bana bu. Kuran. Moştak mı işlemde adam diken.
0: Moşna yüzüm radyo tatil diken ne?
1: Radyo anlap. İşte diken siz. Bu da devamlı anlap durun katınışıp durun.
0: Nurun'dan uçurdun alayla.
2: Yuh abi ile koşuyor işte.
0: Rahmet.
1: Oldu makul.
0: Ekiz, G, ekiz ne uçurun?
2: Oşetim,
1: Kosançı
0: oynayıp gelmemdik. Kim dedi?
1: Nasıl oynayıp gelmemdik
2: dedi? Oşetim, Kosançı oynayıp gelmemdik.
0: Kosançı oynayıp gelmemdik dedi.
1: Nasıl o Kosançı dedi?
0: Aşı...
1: Kandık ya ben sen. Elik bir...
0: Bakçı kıvarsınız aşı.
1: Soğuk oynaydık ama elik ya.
0: Yok mu da takladık.
1: Elik
0: ya mıdak.
1: O 10 dün pekiraydık ama elik ama. Ya onu oynayamayım hemen.
0: Bu bal ömürde o bakçıdaki elik ya mıdak? Da sekreydim da atpa aşnağa bara oturam dike elə.
1: Yox, mən tip oynayıp qayda bir nəsə oynayıp qan. Nə? Elik kimi var go? Elik də o. O mındaq kimi var go?
0: Hə, iki yaxımda sökidir.
1: Oy, oş kimi götürüb qoyub mı degənin oncuma mən o onda
0: kimi gördüm də.
1: O. O vay bilə çıxıldı sədəb tiq çıxıbdı mə?
0: Hə.
1: Pa. O mu acayip nesken cümle o mu?
0: Razılık ettim şu tutkan küllürüm geden.
1: Ooo. Ben ahir oturga kendim tohtaaat de bakırıp gitmem o.
0: Nekin tohta vermeydi?
1: O tohtumaydı ki onu. Yani başka adamla ondak digen ki vakit hoşuma geç. O işte vakırıp egen sıra. Başkalarını tekim kızıktırış için tekim uzun te uzat yutuydu ki vaktinden cümle aşını. Kork etken bozsan da güzel olayım cim turunla. Herkes vakama onu tohtat de.
0: Sizin ayağı acalınıp hoşallıkla vakırıldı de oynaydı de ama. Şu. Hoş oldu de.
1: Ab etraf tıkla yığıldı yığıldı ki acına olan ulanı mı çıkıp akıs gibi tekim çıkıp yüzünü korktu boyunaydı Allah çoğu işte.
0: Yüzünü korktu.
1: O işte bağçılık oyunlarının ki bağçılık oyunlarının köpüncüsü yüzünü korktu boyunaydı Allah şu. Öyle ilan güçlü asmağı çıkıp pekırtı dıgan.
0: Cindin toyu galla.
1: He aç oylamam siz nümürgen korkunuz yok. Ben aç elik bir kemiği çıkıp pekip bah. Caydım da kıtığım duğum. Vum aldı kendiginim kıldıgan çoğu.
0: Hem de may işinizde hem de bu yakı. Herkes oyluşup sanmağın ucuma. May ballarınız oynatkıl apırıp sip bir çıkıp sanmağın ucuma. Vurum da bir.
1: Balı ayın olma en çıkmayım ben. Hem çıkmayım ben.
0: Tabii pınpın çoğu çıkıp koysanız kan davul hake siz.
1: Pınpın çoğu?
0: Ne.
1: Yok elik ki mıdak. Elik ki mıdak. Yumbulak balının içinde uşak belikini tutup oynaydı. Oyun bak şunu oynayayım.
0: Aşı buldu rast yarışırız.
1: Aşı buldu ki. Mayta kucağı taşıldı, maşına edip, telemet dağını kegen de putum titirip, haydi yemeğe kaldım, normal mı şu, deyip, normal.
0: Onun yendimlik yüz tosaklar mı yoktu ha?
1: Bağlıkım kördüğünde karap çoğu, tekniğime.
0: Biraz. Aşı aldığıl karap haydi sıkandaki hem de aşı yollarda. Çidaman nalı şunda ravandaydı bu kalçam. Bugün bu kalçam ravanın yolları mı hıpsız ha?
1: Bana kılayla sizlik bir rımıç ustamların numarını diyorum. Ford'ninki T8 bir maşınısı var ki. Ma o seyo maşına dedi. Meyi tükep git seyo maşın ke seyo. Meyi tükep otu içip kepti. Şuna may kaçılıp otaldırsam otan may vatı da bu neymiş de. Başı may kemmey vatı kalkışı.

0: 이르바지마 우약 마단 우리 외망 좀 마단 괴대망이나 우리 외망 아쇼 마이니 켈트르 뿐오니께 버르 로르송즈 오탈도 오나 쇼 르무치 우스탐라 버 데플레스 비트케 브라이 르무치 우스탐라 노무르드 빌드갈라 오프 깝스 버 텔레폰 노무르드 에왓 패상라 비즈 보안 우치무즈 브라이 에왓 패색 텔레폰 들람 데 피르도 마야니 쳇 구신가 베신 데플람 마야니 쳇 마야니 비셉 데플람 데 피르도
1: биз учур саклап бакайла. Мен бир яктын тамак ийге чыбороман көрүп оттадым дейди КДБО.
0: Жок ашык үтүп сез нор учурңуз.
2: Шуяны алды кошуңузду машин алдырак көп деген тосот.
0: Болду.
1: Махмутжан.
2: Жогору аркан харбини кошуштурабан.
1: Эй, учурдан игиздин кокулган алыңлыгы эмне жок кепте абаксыл дейди ге.
0: Я турпак эмесма.
1: Кепте абаз деген игиздин кокмайт деп.
0: Өгүздү кокмайм мен.
2: Жок, яксыма, кунтуда яксыма, жок хожам сүйгөр ке. Мао чаншалло.
1: Ha? Hoş geldin maşin
0: köpreke. Buldu, dikkat kıl. Maşallah köp. Makul buldu. Şaşımırdan aldı ki olar avan kedi gavçın Abdullah efendim evet. Ha,
1: şida çok yörüknün üstü şundar ama ravan şaşımır tarafları ravan deydu.
0: Esleme.
2: Yol uçuyorlar, cizitlere bir kuruluşma otta yerdi, yollar sel tosmuşlar, o sizler temel ki güçlü olup gençilip oynaydı,
1: şiyan yan oynanan. Aşın buldu. Ya aşın da mı korkamdı ki tulu çay kap gitti ki bizimle mınamın iliştirip etti de onu da mı korkudu cümü?
0: Aşının madasını küçü yeter mi dene onu ben mini basam.
1: Makti çıksanızla makti gitti de.
0: Baya şunda mağımlar falan. Lan bunlar falan ki demeyim.
1: Un bulmaydı ki dostlar. Başka nasıl tip onlar bu balığa? Kaptanım şu pakadı vakımda bile kuyup ayken kaptanlar ufçup uçup gitti de. 5-2 metre ikizlik uçamay. Kondan bir tiyonşanını alıp ötken ki bir işki kaptırı.
2: Otunca yaşımız. Programı
0: kutlattık oldu.
1: Aşta o kaldı. Ekvaldık.
2: Otunca kaldı edigen seyir maşinini içer. Üstün hava koyduğun hava yolları be.
0: Şu.
2: Mayıldın hava koyduğun. Şu havan koyduğun hep kutlattıkça utanmaydı mı maşina?
0: Şu hazır şu. Şu mada urman dep dep koydu. Kaşının nereden koyduğun okumaydı ha? Onu en yakışı şu ustamdan birisi bosa mı da hiç bom telefonunda görüşüp
1: da içip.
0: Aya, aşya şu, aşya nazar kim kılmaz aşya ne kuyu versiniz buldu dep depemse o maturun aslı onun içindeki mürekkep nesnelerin cıklığı da bu uçmaydı onun kara.
1: Kunduz ayının yuludum mu hep ben can aldığı geldim yollar avandaydı.
0: Şu çiğ uçmam mı karanda?
1: Yak. Şanlıylı.
0: Şanlıylı.
1: Avu. Şincan'da şu onun aldığı yollarını hazır mı inanıyorum kabatta.
0: Bopte. Şinhuan elu koşuyorsun işte maşallah sel köprehlikte tozluşu yoktu ya uçurun ildana edip baba verdip daha.
1: Rabia medemiz karşı aldığımız cümle uçurlarınızı tapşırıp aldık. İyi ballarım uçurum nükümüdün la demen uçurumuzu köydü karşı aldığımız.
0: Adılca mı kokamdık ilk izde?
1: Adılca ne kokaydı ki? Ayırplan mı oturamaydı ki?
0: Ayırplan da oturamaydı. Doğru kokudu ki. Ya ayırplan da oturamaydı ilk izde çıkıyordu ki.
1: Et sonra bakalım.
0: O ayırıp bu iş kişi mi ki?
1: Belkim.
2: Kuşucan, kuşucan, sayım atını, maşiyat geçti, aşırı gümrük var, avas var, avanın fiyatı çaka dörtlamaydı lan.
0: Şu. Hava koyduğa işin şunu aşın birisi depes oldu. Kınan koca, koş yolun işte şunda ravan kedi gavçanı bu kalça mevetip tu.
1: Şinhua nalu mu koşlu niye de maşilla köp, likin Allah'a da dozulu şok ya yıldan en andatsi.
2: Kınan bir kere de bir hocam yine bir sürü bir teyye ama ya ne mi o? Baykul Gelsen. Koşun yadımı maşin kibrekken. O sürüden yanı terese polisiye çıktı.
0: Onda bir iş var asma. Ürümçüdeki taksi şoför dostuna dikkat. Bir taksi şoför dostum ez. Bir navay khanı verip şunu ona nandın birini aptı. Onun nandan pulunu bir yırıptı. Anı kul diyen bir tutan pulu akentte kaldı dike. Aşı pulunu aşı navay khanı ki şu narasların takta kop koyup lan maşinasına edip kitip de. Bildin lan ha maşinin. Şu taksi şoför dostumuz anlavatkan bulsanız da pul yutup etken taksi şoför dostum ez. O pulunuz aşı nan aldığın erik navay khanı var o. O şey dike aşı navay ustam diken.
1: Ap koyup duma navay ustam.
0: Ya navay ustam hep koyup ki ev aşı şüphin kaldı bana ayrım uçur yıllaptım. İşte işte iş oldu iş gün aldı da. Siz aşını bir radyo dep koygan bozsunuz dep. Hazır güp diyeyim ki arkadaş. Tünü gün unutup kaptım.
1: Aşı bir tutam pulunu unutup kalan taksi şoför anlavatam siz. Anlavatam siz siz nan ağan ye de.
0: Bak cih memeske az memeske iş kılıp ye bir kişi kişkirlik pulunuz mu iş kılıp açtakken. A pulunu ilip siz arsızdın mesela nanın pulunu ilip lan navayı verip siz. O pulunu aşağı kopup uyup bilmeyip siz. Açtak bir iş var ki cuma. Üzünüz anlavatkan bolsunuz bildiniz yakçan. Aç nan aldığa yeğe verip aç sorap evlen. Ha çek kop koydum dedi.
1: Hemkar gilem yüş anlavatçımız Ал отамыган машинанын

0: yollar ravan depti. Fakat ikiler telefon numaranız evet koyuyor.
1: Akorluk bir an uçumuz bek sorap.
0: Yotlap bir olaylı bu da.
1: Kaşkaş ayarını ki paynap yolları koşuyorsun işte yollar ravan ki yedik afçın. Abdurim canı evet. Doğa.
0: Çünkü ben daha tarafmışım daha ravan dedi. Abdur işte efendim. İl anlamda.
1: Açtaklayla azırak. Azırakla ya.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Tor Söğretanızdan tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni şiltip bakın. Çürü Söğreti tez. Vivas Körs işte oyun oynayışta kitabanmaydı. VR tekimi inik görülüdü.
4: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti ve derecesi aşırılgan xas boğçısını aşıqılsanız, töt çoğun hukuk mənfəttən bəhrilini əleysiz. Bu mülazimetini Şinjan telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
5: Xeyka işlemliginin 2026 yıllık köp putuluk yeni məhsulatı bazarıq selindi. Putunun eğizini assanızla mukapatlıq pahaliyyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen Kuala'na koştular. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Onla vatkanınla 107.4 Katnas Sənət Radyosu'nun
0: Çüşlük yollarınızda biz Hemra programımızın
1: Çüşlük yollarınızda biz Hemra programımızın çoğu anlıqçılığımız şu Ahmer Vahit Ulu'nun zavutunu kollab gelip atka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlıktırış batkan Ahmer Vahit zavutu alayı talep kan Ahmer Vahit'in ulları, yağları, gürüşleri, aç suları, organik kürçe
0: Gürüşleri, məhsulatları bek, katta məhsulatları bacım İşiltip bakalla maqtav atkan dost buradarlar bir-birgü tavsiye kılıp atkan biz silahım hem işe bilen tavsiye kılıp atkan İsil Abdol Bağı Fogu Abdolları alay talep kılgan
1: Rahmet, mesele adı oldu Mayulga hava kırıp atı karanla Şimdi ola 13 aldı maşından bot aldı dedi Yaşşı da
0: Kanda kırıp atkan da o?
1: Maydu gendikken şu kırıp atmam da
0: Hmm
1: Kanda kırıp atkan da dedim sonra
0: Şimdi hem kanda kırıp atkan da
1: Sualınızı doğru alıkken hem de Kanda kırıp atkan da
0: Abi Peki, avar
1: Maşından da meydu yapmış Kanda tüyüp getken de o de
0: Әнім ішіне сұрап әмсек, сіз қанда жауап берсіз дейме.
1: Оғы шығарым. Декен қызвал сұрсы болдым, бірі әкішімді сұрап қойсы болмайды.
0: Әнді тұршап ұлақ қыланға, ол жауап.
1: Абды кеп.
0: Болды рахмет, әкбер ған қой.
6: Арылжан құндыз көрмә, іспақ көрігінің қасты раван, ә?
0: Болды.
1: Әмә қол, болды. Yolab getirsiniz o Ahmetcan Navay.
0: Köyünü bütün ablakim.
6: Bunda da o sıcaklar yolları girermişim. Meme yarını aldık yolları intiharlanan ki ne koştum işte.
1: Meme yarını aldı ya buldu.
0: Xeylongcan yolları şunda ravan, Yağızcan yolları mı ravan dedi Abudu'nun uçuru. Kaşkar şehri payınap yolları şunda ravan dedi Abdurimcan Rahmet.
1: Ben şu zakaslık yastıklarını tikkeş anlavatım ben de ateş. Abdan tikkancıma yastıklarını işke esteye taşkı esteye de geldim abdan kılıp. Ötken bir yastık alsak, işçiden bir kılık peyninki, pey yastık deyip aptikemiz karan.
0: Ya, neyim çıktı?
1: Peynin aylık yamdak, ma, şu...
0: Patlıkiyaları sancılıp mı?
1: Mundak yanıdak çıkıdığın yirmi kanka. Құдай, башқа шығыз бір езіріңіз, бір сүйен саң жеп атқан дейді таң, аштақ болдыған есіқ қылып

0: Abu, ne tarak peyni şalt kuyup dede? Apırıp bir şey katmam siz deyme.
1: Bir şey o, vakti yok, bu oldu, taşı vettik bu oldu.
0: Keptelerinizi kusat pesiniz sırayla kında.
1: Bu...
0: Taşı vettikenden keptelerinizi kuyup pesiniz mi yumuşak?
1: Oştak çakırdıken deyme bir kılalık ya.
0: Çakırdı ya sancıldı.
1: Çaşa sütüp olup çeşitli parkur cümlesi bir yer çakırdı o. Oştak çakırdıken deyme o.
0: Bırak midirtip durup da tasınız çıkıp deki o payları.
1: Oştak mı o çıkılıp. Çoğun çürüp taşıvatken. Ma o Şangcan, Şangcan yolları. Kanda öp gitti bu Abdullah Efendi.
0: Bazen aldıra kitka seçine yüz kuydu. Şunlu manda yüz kuyupsu desek ki onluğu kekti du. Toğırlap oksanlı bulmamdı o de.
1: Şangcan toğırlayamadım ben. Telefon numarını yollap tızımıltıp ondan kireleydikken biz onunla oylanıp berip kırvağıl olmaydıkken pahaliyat sağın çeklik pahaliyat o deyip.
0: Kaç pahaliyat
1: ne? Umudum ben.
0: Biz bilmedik pahaliyat ne? Mülgü ne uçuray?
2: Bokşu neden de sık? Soğuk adım da gene.
0: Mülgü, mülgü ama avazın süzük emez ha? Bu da süzük bir ha? Bir avazlık yakıptı o da da ko. Bir meslet gösetken bulsa uçurcan deyip anlayıp ha?
2: Anladın uçurcan bilen. Kunuzda kalan, dostlarım kalan.
0: Salam salam.
2: Bu sizden sonra başlayan herkes ulugan, şartlılık ulugan ümitle sonunda ondan gölet çekti. Onu yendikçe karşılığına hazır alırsak ulandı. Şartlılık ümit ulusak mı? Ne kanda mi bir ümit, ümit mi bir ümit, şartlılık mi bir ümit, şimdi bir bakma. Bu sizden.
0: İyi Rusya'nın birini koydu
1: he. Söyleyorsun, evlisiniz buldu ha. Köhlep, bir eşki gireç, köhlep boğan bası boş. Kımısınız bambısı ha, bu kulu ne, bu kuvatı da. Hani bir tal şahnamada kadap onun ikimde bağla koyun. Hem de şaptılığı yürüyün olgan bolsanız açıksın birleştirsek neyim oldu? Yürük, şaptıl.
0: Tokaş oldu.
1: Şarık, şarıktın birisi çıkan mıken. Şaptıldık şah. Yürük tükürük. Şunu olan şarık. Şarık dedi. Şarıktın birisi çıkıp beda olan.
0: Doğru buldu.
1: Bu neyimde şaptılığı yürüyün olduğum demde?
0: Şaptılığa
1: Şaptılığa yürüyün ulgul bulam dike. Ma o cigdigi sögetin olaydı kallam çıkıp atıdı karsak toyunda. Anca deşet oluydu da. Söget girgen neş pitne açtak ulapçı.
0: Sen baka şanlı yok mu demiş ki kalayım kan onu bunu ulay izleyiş özün özün bakmay.
1: Ulaymaz yarımağın deken. Yarımsa o onu ulu etmeye onda.
0: Acayip işler onlar
1: bak. Ulaymaz onu.
0: Baktı miyibaz yiysek buldu biz kagançlarda karımız yok.
1: Dondalyan. Muşu gayven yolu yollar avan ki ben kaçkanın ki işçiye saman sağan yastıkın ki işçi saman sağa yastık ne elip kelgen bir kıl saman pura puklayma şıkılıp işçi saman sağancı mı yastıkın ki
0: ya uykunuz yakışık oldu saman pursa
1: saman
0: Şangcan yolları dedik ne Çangcan yolları demek hiç kent koyayım doğrulap iz berip de abu da efendim rahmet rahmet
1: Çangcan yolları
0: kuan hılu cunyi doktor kansını aldı da maşalla sel pel köyüp deydu ha Kaşkada hava uçuk, şamal mı çıkıp atıdı, Xangdi yolları şunda aravan, şüde lagman bilen, lagman bilen, lagman yeymi ki. Yeni yoğacı göplen çıkırıp aldıgan buldun la.
1: Neyim deydi?
0: Lagman bilen, lagman yeymi ki deydi.
1: Lagman bilen, lagman yeysiniz buldu ha. Şunda keldi lagman bilen, lagman. Mugu, çorunuz.
2: Ha, avasını çıkmaya kaptı, koyca nezden de adet diken, şeride diken demek istedim.
1: Makul, rahmet.
0: Uşurcan herkes al kızvanın gibini anlap samancı, anlap kamancı mı? Bir şey katman, çak çak kılıp değiştin la, bildim deydi.
1: Değil mi ne?
0: Bilmedim. He, yastık ne?
1: He, yastık ne? Çak çak emez, rastu taşı ettim bu, açtak ki. Açtak yastık çıkmalı. Ürümçüde yolu çöre ama kulcunun yolu yollar avan ki, dedi. Ürümçüden yolu çöre, kulcunun yolları avan ki.
0: Ürümçü kulcu yolları.
1: He, buldu.
0: Ubulcan.
2: Çok bir daha da hoş bulmuş kurava.
0: Buldu rahmet. Xualin aldı yollar avan dedi Zükre kız rahmet.
1: Hangi yollar yollar avan ki?
0: Nurdun.
2: May tüyüp gitken dikin hava soraydı.
1: Ha? May tüyüp gitken dike, may bak gittik hava anın şey kırvaldı demek ki hem de bayam ka. Nereden peyda oldu hava deyip siz sorgan emez mi? Sizin sualınızı ölçemlik cevap yürüp de.
0: Ağa o tüklük örük bulan mı ki dedi abay ulaklan gibi.
1: Hamin alı koşuyorsun işte şunda ravan ki adıga uçurunu bu kalçam hanım evadıp da.
0: Dundalyan yolları şunda ravan deydu. Buldu. Anda olsa Mehmetcan toğrak hakkımızı yakıptı.
2: Sen ne yapacaksın? Sonum kumduza kandağımı yakışın o.
0: Ne yakışın Mehmetcan ka?
2: Ben yardımın etkiç. Kedi Allah'ın.
0: Rahmet rahmet.
1: Makul Mehmetcan. Etken tamaklarınızı bekleyip gitmem.

0: Эпне бул?
1: Урус үчүн нак урушкан кепин демек конухаман дейиши да. Кызыкчу болмуш ар аялла.
0: Ушу консун деп
1: еңисин демейт экенсиң, эмне иш кылсы конухаманды сооруп?
0: Еңиси бирден түгөп кетти да. Ошондон унун улап эни бир кеп демиш болмойт
1: да. Болмойт да, ар аялла. Ажап кызык экенсиңер силер.
0: Унун эки эни бирине деп айтат.
1: Унда урушмай койдуң
0: ба? Мәңгү дейди. Бир өмүр демеке. Дейди уну энек дейди уну.
1: Ha, bugün bir ay tong aptonu berip etile juma dedi ma foko ötkirem ana. İyi, yaxşı juma.
0: Kim görmez?
1: İşki berilemiş sel, axırdaraq bəmsək.
0: Meyle.
1: Aptonu ip bop yuqap ketdi.
0: Meyle emas ma.
1: Meyle emas.
0: Meyle emas.
1: Meyle.
0: Qızıqdı berel yeni bağıçı varlıq.
1: Şo şo şo. Kim ki vermez mi da iş badanlarını yaxşı qıp durunla. Biz bilsəm da bir parlıqçı boğanarlıqda.
0: Körebe odaydı ma Donghuji, Yimindasa tarafka. Доңхуан Гауджа жанып шимал жөнүнүш жолдор аванкен дейт.
1: Эмнеде алдыда ниши пё немече?
0: Кандан башына дейсиз дейт.
1: Я пёчо деп аны көрүп.
0: Я
1: пёчо кылмайм.
0: Пёчо кыламайды.
1: Фарук менен бала.
2: Эң пёс кала инак жилиси жок айтса. Иш вакыт жилие добра а ниман болот дегендей. İkinci yılın başlar yeşigende büyüler tamak gitsiydi. Her kadar yazdım.
1: Yee, bu itak uşak vallarının meslek hakikaten ne durmuş doğruluk, her hayat doğruluk.
0: Aşı, ben küçük vakti dedim, yiyen toyuk valla acayip dedim. Yiyen toyuksa mesela, biz küçük vaktimizde hazır ki Ali Kine Çeşkirgen takaçla değil o. Aşıla yiyen toyuka vakti, o vakti velisipit alattı. Velisipit. Машинада азыр машинага окшойт, велосипед атты.
1: Велосипед агыны чоң чыгып
0: чыккында, элек велосипедни мингишип калат ди, а келин кайында отурат ди. О минип деген атты экен да, лаппак иштип чы мындак. Мындак. Дак.
1: Түз айдымайм
0: да. Түз айдымайды.
1: Мындак. Илан багыры.
0: Мәлләди мен калат ди. Иш кылып.
1: Ум богыны я, şu жагла дияр ачкан.
0: Ашында маңат ди. Иш кылып. Ожой.
1: Сиз мине алмасыз велосипед?
0: Мине ме?
1: Kütür hala mı aşıyoruz biz ne?
0: Kütür de.
1: Anda esmeydi.
0: Biraz bütçe aşı mini plovasın azırak meyan plovası kütür de. Bunda ne o? Onun için veyşinde silahe khatiyiz batı mecimu ben doyunuz
1: kırıp
0: taza buluşuq diyen zan kıvettim dedim.
1: Hey rahmet Gülkamer rahmet.
0: Çancan yolları yollar ravan ke, çite yolları ravan ke dedi gavçın Abdullah evet.
1: Oldu Muhtar Emin.
3: Onu beren silahı tutuyor.
1: Muhtar Emin ka sizgi bir poğan. Bir poğalla
0: gelip. Garbi aylanım koşteniyet yollar avan ke. Başo yollarım yollar avan ke. Ma o Sacide'yi mağ berem sil dedi o.
1: Ya Sacide'nin taz hazır.
0: İşki maşınısı var ki ay bağlı işki maşınısı var demi özüne kutsun.
1: Biz kıdayı bir oğu berem dok ki kıdayı bir oğu
0: berdi bakımda.
1: Kıdayı bir oğu berli.
0: Evet ha sim oğuz ve telefon numaranız ne?
1: Kıdayı bir oğu evet ha. Sizgi biz bir pak mı duka ya siz apak mı gan go? Yani ne var tizimlikten çıkıp kalsanız fokut gila ve ma bir numar kışkı kıtın berip tuk da kalsa şu bu kalmasın.
0: Evet an.
1: Evet an kıdayı bir.
0: Kuan Hılı, Cuni Doktor Hans'ın aldığı maşallah sel köpürek geldi gavçırın Abdullah'a vertip de rahmet.
1: Kını tan urdu peşanınızıga.
0: Ettiğen de öğünün ki gaz kartını tapanmay ayalım karta sizde deydu. Men de nemiş kıldı kartı deymen. Şunu bilen azırak keptalışıp kalan. Hazır kartsam karta maşında durdu. Maşında baken desem. Nemi deydiğim ne bilmen. Hazır öyde radyo anavata da kıçan. Gaz kartısı maşında baken, hotun, ensirmen. Men hazırım şerdep koyaydıp ildarı. Hey İldan dedi baba, bunda kımaydık değil mi? Kaç bos mu? Ben kartını bicirip gülüyor deyip, berip. Yani bicirip gülüyor. Bicirip geldim deyip, ekildiniz onu.
1: İyi, dur. Hamda durmuş kayın ha. Demedi
0: gen 400, ha mazı kırsanız. Demedim mi deyip, bunun inkinden yüz yutturup etken esnim sizde deyip durup. Sizge atıplam. Ötken de maçtak gaz kartısı açtak boğanı o. Çukum sizde o, siz yutturup etken değil mi? Maşınınız kapıdan karap yıkan deyip, sizge atıp koyuplam kutuldu. Mandak kılık yüzünüz hatalıklarını ayalınızın buru yüzünüz hatalıklarını yüzünüz bayıkıp kaka baktı da. Demeyin siz.
1: Bir uyan oynayın. Yen
0: toykan mi? Anlatam siz ben gettim Allah'ın aman.
1: Razmış usul toğraz.
0: Tepilgini yakışıp da. Lekin siz deyip bana öğünün kinişkisini alı siz öğü girip kuran.
1: Tuluklap kegen kıyafet kırmaktı ya.
0: Ben bir tuluklap kere hem de kimle yutturup etsi bu da. Dep ki yakışık adam bak. Ya siz yutturup etkensiz ya. Meyye yutturup etkendim hem tuluklumsak bulmaydı ki bunu. Bir tuluklap gireyi deyip anlayın, keşte ekirmem sizden bu ne, pokaçlap. Dört bir çoğunluk kapsız cümlesiz.
1: İldana'nın maması bilem deyem de bu ne? İldana'nın babası siz bu işlemi.
0: Bilkaldı deyem de, radyo anlavatı da hazırım de bu ne? Bol deyem de, bütün yutketken nesin, siz yutturketken bolsuz, bu ömür.
1: Bunun için özünün kaşkalımını yuttur koysun, sizden görürdü hem de.
0: Şu.
1: Kit kaldı ya.
0: Ахмақ кәсіз, қонғуан шәр.

0: شیردو میخوام خانی کال دی ویه گوانچان کارپ مانگان دم اشالله بکچر کن پولوگا خیتنا آرلاش تر بیسه بک پیز بولدو سل بل میت کن سل ادب پیز بولدگان دو بلکم
1: شیخون غربی ول قش نیه داشون در آبان که حاضر چه رحمت نور نوشتری ام
0: آن دن من منگی پشای من کمای دغدغه دم نیم کارم دیگه آن لطمه نوشتر برا آن
2: پاک من ماشین رو چیکم آنلاین نه ماشین دن چیکم تلفنم دا آنلاین نه حتما که داد سنت رادیوس نه
0: Birpol dağa kadebi ağa. Kadebi ağa birpol dağa mesma.
1: İşte kaldı. Konuştun ablukum verdimiz verdi bulup sizge obdan tanışıyorduk ya.
0: Hiç bomuz dedi. Öyle kırıp çandırmay şu ayalının ki bab bir nesilleri bab buraya kop koymamdı dedi anasın.
3: Ya çarayındın yakşı öyü seti olaydısınız. Cimey Tianşan Ertürgüllü'nü tallan. Cimey Tianşan Ertürgüllü'nü saatinizde doğrulu verişinizde esker tutu.
4: Ürümçi Tianşan rayonundan yakşı öy seti olaydıysanız Jimmy Tianşan Ertürgüllü'nü tallan. İştipak yolu da. Tianşan bahçesinin odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü var. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızlık liniyesi 0991-259-59-99 259-59-99
5: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.
6: Beijing vaqti soat 14.
7: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texim yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. Ikki qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texim uchun, yotoq uyi texim ko'p. Tafsilotini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
8: Davay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip de.
9: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
8: Berket olur mu?
9: Ha?
8: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin hızdım balay?
9: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
0: Anlağı atkılığına 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun
1: Şülük yollarınızda biz hemra programımız.
0: Programımız değil mi? Ahmer Vahit 10 zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırşıvatkan Ahmer Vahit zavutu alayı talep kılgan.
1: Şiltipakallarının emisi maktab, doz buradarlar bir-birgü tavsiye kılıdığan Esil Abdul, Fogu Abdullar alayı talep kılgan. Onun başka radyo aldı dedi ki, Toyin aldı dedi ki, Shopping Hall aldı dedi ki, Vision aldı dedi ki dostlarımız malayı talep kılıp atıdı. Harma gaysla dostlaştırınla, yakşı olsun, keyfiyatınla, kötü rengi bozsun, çüşlük aramınla, aramlık bozsun. Devamlık yolu şürürleri besanla, silah üçün mülazım ettimiz, Şincan 1074. Koşmağla, koşvelinla, Toyin Shopping Hall bir vası göz üçümüzge, katnışınla, kırışınla, karşalımıza dostla.
0: Andın au, çuvahtı uklaydı galla, ukla veranla, cimak.
1: Ukla veranla. Radyonu anlayıp, şunu da peyiz huzurunu ıklaydı galiba.
0: Iklaydı galiba, he. Iklaydı galiba, tuyuksuz.
1: He,
0: de koydaktan, tırın mutlu, kestin ha, şuna.
1: Vay, o hatmığına, yani bizden ıklaydı galiba, ıklaydı galiba. Bu hatap koysak mı, ıklaydı galiba?
0: Şu.
1: YTC kartı YouTube'kes kayadı tuluqla becermez, depti Paride Hanım. Aş, bankıgı berin ha, kaysi bankıdan becek antınız? Bankıgı basınız buldu, anadık imişu şofid zendim ba?
0: Ha, şofid zendim.
1: Her kaysi imişu şofid zendim.
0: Herkiliş
1: bankıtlarda, şuyadı Onda qalsa mavo Kadebiya telefon nömrinizni isminizni tapshirib aldik. Folka Abdulla dikilarga yetkizdik. Onda esa 388 yuan qimmatidiki, mushu bir ton Folka Abdulla bilan sizni mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Vaqtingiz chiqqanda Folka mulozimat o'rniga berib, qaysi yig'in bo'lsa. Ardocho GoFundMe'ning ichida ba, Shiyuning ichida ba, yana bir qancha o'rinlarda mushu mulozimat o'rinlarga qaysi yig'in bo'lsa berib almashtirib olsangiz bo'ldi. Muborak bo'lsin.
0: Muborak bo'lsin. Shinilo, yen tibbiy dasho yo'llar qo'shilishda shunda ravon kerdiga o'chirdim bu xalcham aytibdi. Rahmat bu xalcham.
1: Oyo,
0: men tamoq yeb beka bo'lib yetib anglayapman hozir qaranglar deb.
1: Tariyev. Oyollar unda yetib turibdi, zajab yarashmaydi kana.
0: Yos yatmamda.
1: Oyol kishlar unda yos bo'lmaydi. Kechtilik yetish kerak uyqu vaqtida shu. Boshqa vaqtida ishlash kerak ayollar.
0: Тамақ епіп, бұнда қиыс.
1: Тамақ епіп.

0: Bulup kaçık üçünü yüyüş gerek. Ancak ben çıkayım bakalım şu akışı akışlar olsun kılış. Ya bu mu sen bir kötü dur?
1: Ya meyle ay. Yelim o, tolum o şu, tayini okusun, bekçi kızla.
0: Şu akışı akışı akışı akışı
2: akışı akışı
0: akışı akışı
1: akışı birden bir kısım bulduk o bunu, bulduk o bunu, bir tane bir kısım unumaydı onu.
0: O yakamangan mı yakamangan ne?
1: He.
0: Resmi. Koşulmayın bu gitmenizde.
1: Şu.
0: Men, menden tuğulup sen mukapat ipaktınlı mı deyip soruşmayla ya mı aşkınla? Ha? Ben fakat anam dedemden yancıgdım pul ipakkan, mukapat ipak mı deyim?
1: Hoş geldin da?
0: Hoş geldin da. Aa ya sen siz ipak mı gama?
1: Ya o mukapat amıga yirgo, bunu kumda kendi anam dedemden yancıgdım pul ipakkan deydi bu.
0: Şimdi ben ağabeyim hatayız koyduk, anam dedemden pul ipakkan desiniz bulattı. Болду. Агар рас ип бакмаган болсоңуз, көңүлүмүз кезип койдук. Ама абликимден көңүлүмүз кезип койдук, көңүлү бүтүн абликим. Көңүлү ерим вактыда бир аган, эми көңүлү бүтүн вакты бир агыз баке.
1: Алтын күмүш жолдор жолдор аван кешрелине учур.
0: Авазлык учур абликим.
3: Мына давамлык жол кабыр берген, мушу үчүн жолдордун алды эки жолдордон машина бекчеткен, эми туха кутта жолмаш кутта машина коюп алганлык себеп кимдин?
0: Сажида үчлү болду манга. Ви ушуржан берейсиз, сиз эмне акылсыз айкыны?
1: Yok kendi ben özüm ben meydan dedim aşk aşkı maçınız var kede.
0: Ha özüm dedi sadece de ben emes.
1: Ha mevzem dedi. Anda ilgar malım bu süre yaptı. Ben okulumayı mevcutta ve mektepnin ki bir bulunda oturup tamaklan yapılıp tamak sundurma edip. Tamak sundurdu da yiyiniz kendi mi şey oturup.
0: Hazır.
1: Kanda sundurdu siz tamak ne?
0: Radyo anlat.
1: Oturup.
0: Radyo nazarak anlabasa şunu da uzurlu tamakımız sanıdı. Keyfiyatım yakışık kaldı ilgar malım.
1: Acep çıraylık mektepken bu. Bulun bulun oldu.

0: yüreğimen sersin. Yürün aşında boydan. Şünermediniz. Yüzün işin akı,
1: Müşürcan. Yakıcan, hey yakıcan. Kana kılsın sen
0: de. Kısıbalın imdeydi de, yüzünlü boyutak yürüsün de başın da. Bir tal gülüyle içine mi oylamışsan la, hem de kanda akılımız.
1: Kısıbalın imdeydi o kırana. Asel turpçu o yakıcan. Bunlar her kısıbalın. Asel turpmuş, yakıcanı et. Atap etilgan Maksup Kambus'un cümamışı.
0: Ya müşün aksini biz Yakupcan'ı beğişledik. Hem radyo aldı dikeymiş Yakupcan'dak anlıq uçularımızga. Yakupcan'dak işlağı yuluk anlıq uçularga.

0: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı. Navay ustam, nallarınız acep sınıya pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memo bayı berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım balay?
1: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işiltip,
2: diyeceğim. Sot mahkemesi sot kılı paktini inıklıgan denkiyin, DX'nin dava talibini kanun boyunca red kılgan.
3: 2023 yılı 7 ayda DX bilen bu ikiz ajrashqan denkin çoğun oğlını DX bekip çoğun kılgan. Çoğun kızını ızcıl bu ikiz bekip çoğun kılgan. Bu yıl 3 ayda DX körüş oğukunu yürgizgen de kızının kiygen kiyimlerinin pəsilgi mas kelmegenlikini baykap bu ikisinin ixtisadi ixtidarı yeterlik emez. Balının normal turmuşuğa kapalet kılalmaydı dep qarğan. Bunundan başqa DX yana balının kündelik turmuşidan VX'nin ata-anisi vakalatan xəbər alıdığanlıqını, VX'nin balığa həmrah boludığan vaxtı az ikənliki, balının sağlam üsbitilişigə təsir yetkizidığanlıqını otırıqa qoyan. 4-cü ayın 1-ci günü DX Tekes Naili Xalq Sot Məhkəməsigə ərz sunub, qızını bekiş hüququnu özgərtib, özü bekişini tələb qılğan.
2: Delo qabul qilingandan keyin delo bijirguchi sotchi delo ahvolini ratlab, ikki taraf ta'minlagan paket dalil isbotlarni tekshirdi. Sot qilish jarayonida VX mundaq bayon qildi. Garchi balaning kiyim-kechigi oddiy soddiy bo'lsa-mu, lekin uning asosiy turmush ehtiyoji azaldan ta'sirga uchrab baxmidi. Bala normal o'qishga kirdi. O'rganish natijasi a'lo. Darsdan sirtqi vaqtlarda usul qatorli qiziqi sinflarga qatnashdi hamda usul musobaqasida mukofotga erishdi. Muqim yaxshi o'sib yetilish va o'rganish sharoiti hozirlandi. Bu faktlar shuni isbotlaydiki, bala bu X'ning bali beqishi bilan moddiy jihatdan kapolatga ega bo'lib qolmay, texnik muhimi ma'rif va madaniy jihatdan yaxshi tarbiyalangan.
3: Sotchi sot qilib bundoq deb qaradi. Beqish munosabatini o'zgartirish

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Siyatrı'da katna sanat radyosundan bir vasıtan tutulatkan kanun sözge emra programısını dağımlaştıratımız, programımız Sinjan Radyo Televiziyası'ndan sınıf yan taratkapsisi bu şetinde maskaramda anlatılıdı.
1: Bu programını Xotan Şehri Qarqashuli 55. numarığı caylaşkan Bereket Aşlıq May Zavudi alaydı dilap kıldı.
0: Şanak bu oranına yan bir kıtım rahmet etimiz. Hürmetli radio dinleyiciler, emde amma üçün emri iş qilib berish sayfamız boyunca hisobatqa kirish askartmisi onlish bilan bir mulozimat taqqi mojarasi oxirlashdi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Qaramay shahri Urqu rayonli xalq sot mahkamasi Murassa ishxonasida hisobatqa kirish askartmisi onlinishi bilan necha oy davomlashgan bir mojara shu yerda oxirlashdi. Bu mojara bir mulozimat to'xtamidan kelib chiqqan. 2025 yili A şirket bilen B şirket oturusu da mulazimet haqqi töyleş qatarlıq mesleler tüpeylidin talaş tartış kilip çıkkan. Bu yıl işkinci ayda A şirket B şirket üstüdün Urqu rayonlu xalıq sot mahkemesi gidava kılıp sot mahkemesidin B şirketini 10 min yuan mulazimet haqqi töyleşge hem xilaplıq cevapkarlıqını üstüge ilişka hüküm kılışını talep kılgan.
0: Delo qabul qilingandan keyin bejirgichi sotchi delo ahvolini astoydil ratlab, delo nishon summasining ancha ko'p emasligini, lekin ikki tarafning kayfiyatining bir-biriga zid ekanligini payqadi. Ziddiyatni mohiyatli hal qilib, aloqadorlarning da'vo yukini yengillatish uchun delo bejirgichi sotchi aloqador ikki taraf bilan ayrim-ayrim chuqur fikr almashtirib, har qaysi taraflarning iltimos talabini sabrchanlik bilan anglab, talash-tortish nuqtasini tahlil qilib, qonundagi belgilama, savdo hamkorligi, da'vo tanarxi va unumi qatorliq nuqtalarini chiqish qilib, aloqador ikki tarafga qonunni tushuntirib, davli so'zladi.
1: Dilo bejirguchi sotchi ham da'vogarning nuqtasida turib, uning tijorat mulozimat jarayonidagi amaliy qiyinchiligini tushundi. Ham javobgarning mulozimat maqsadiga yetalmaganlikdan paydo bo'lgan norozilik kayfiyatini tushunib, ikki tarafning manfaat tamponlik nuqtasini faol izlab, ikki tarafni o'zaro tushunish, o'zaro yo'l qo'yish, o'rtaq foyda ilish loyihasi ustida izlanishga yetakladi.
0: Ko'p qitim fikr almashtirish va kengash orqali oxiri sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib, besh shirkat 8 ming yuandan ortiq mulozimat haqqi to'laydigan bo'ldi. Murassa kelishimi hosil qilingandan keyin besh shirkat samimiyat prinsipida ching turib, tashabbuskorlik bilan pichishgan vaqtda mulozimat haqqini to'ladi.
1: Bejirgichi sotchi tonishtirib mundaq dedi. Murassa murakkab sot tartibidan saqlanib, aloqador ikki taraf uchun nurg'un vaqt, zihin va iqtisodiy tanarixni tejab berdi. Javobgar vaqtida tashabbuskorlik bilan mas'uliyatini ado qilib, da'vogarning huquq manfaatini kuchlik amillashtirib, ziddiyat mojarolarining uzil-kesil hal qilinishini ishqa oshirib, qonunchillashgan tijorat sodi muhitini a'lolashtirishni kuchlik qonun yurgizish kapalatiga ega qildi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Kanun Söz Kamera programımızın davamlaştıratımız qani, dostlarımızın Abdurrahman Songçi programımızın yaqtırıp anlayıbdı. Baris apanımınki bir avazla quçurub ekan anla baxsaq.
1: Yaqub olmasa ismini de tartmasız.
0: Aldı.
1: Yaxşı, maqamda gətirdiniz. Qarda qoyatqa 30 yıllık ağınlar gün maksimum eminin taqamdak amırıqtı. Ben sokağa qoyatqan geriyanda olan yöndürüzü sen taqa titilmede insan basaşma bir üvəsitler ergen basanı üvəsitler tamam olası ki nəvər kıldım. Yaqub olmasa ismini de tartmasız ismini kirli tapaqdan bular mı?
2: Bu naqşini sizge əvətdib beləməyimiz, əvət bəygil bulmaydı.
0: İmkaniyyət yox, əvət iş imkaniyyət yox. Amda bunu, müş Ahmetcan Ahtam əpənimnin ki, Wang Yun qutusu bağımıdır. Bir ismini kırgızıp durup izdəpə qamsız. Amda bizimki ma kudik ismi şu, Sanshin yanda Xaoxiong deyidəb kırgız qoyub dikən.
2: Yaqımız 30 yıllık ağınlar biz deyib izdəpə qamsız buldu. Ya ki biz qoyuğa vaqtda, amda Wang Yun tapamadım dedirəsə, bayan.
0: Yoki bu daqitim qo'ygan chaqda luluq qolasiz degandek.
2: Yoki bo'lmasa yaxshi ko'rsangiz arqitim programmamizni anglasiz.
0: Bizim bir izda paqayliqini programdan tushgandan keyin men bir izda paqay, siz bir izda paqsangiz. Mayar bir anglovchimiz mening qo'shnamga bir bola boqadigan bo'shik lozim bo'lib qolgan deydi.
2: Bo'shik.
0: Shu berib turadigan do'stlar yoki shu setib berdiganlar bo'lsa mayli deyapti. Alan qilishish telefon nomeri 136-59-91-90-38 136-59-91-90-38 Muş nomer bilan alaqlashsanglar bo'ladi ekan.
2: Endi sizning o'rningiz Urumchidimi? O'rningiz Urumchidimi? Qayerda? O'rningizni bir davating, a? Bo'lsa, masalan, bir artiq uyda turibotgan, beka turibotgan bo'shik bo'lsa, berib-tay, mishni bir taraf qilib-tay deb o'ylayotgan do'stlar bo'lsa, mana bu lazım ken bu dostumuzga bizga yetkizib beraylik.
0: Oldirik uchurlar qarsam shu
2: beshik to'g'irliqdan
0: Urumchilikka, Urumchilikka bu anglovchimiz. Oldirik mavu ilgirki oila deb aygan uchurlari qarsam shundaroq his qildim-ku. Anglovchimiz qani bir uchur ketaydi.

0: Hürmetlik radio oğluğucular, Şinjan Radio Televizyon Stansı 174 katına sınıt radiosunun Qanun Sızgamıra programısı boyunca anlayış berdok, yaxtırıp anlığının lağı rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmud bilen Kunduz Aydırdı.
0: Növetçi

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde eskertudu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianxia bağçasının oduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99 259-59-99
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 16.
4: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunluğu təsir gösterdi. Turmuşda bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
0: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömr. Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəsi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numaralı yerleşken Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-33-37.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yap kettiniz bu.
6: Vah, tamaqlarınız bağın sıra oxşap ketib atıdı desə.
5: Qaysı onda tamaq itib atqalığımını bilədiğən siz.
6: Bereket ullurdu şu. Un tüksizli Bereketnikin əkirəndə kulukum ısındır vətkən tursanız.
5: Bereket, öyünge ilip kəyip digizliğini yanılı Bereket onu.
7: Ahmet'in aşkı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda İşçiler Uyuşması Sadasi sahibimizde Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması tayarlıgan 100 yıllık işçiler hareketi hikayeleri boyunca

Hürmetlik radio anıqçı dostlar, sizge rahmat etkin ba programımız devamlı şatıdıq. Dostlarımızın köngül aramığa naqşıladın tağdım kılımız. Tövende Akbar Ahmet Qatarlıqla oğrulu sidiki Addi Adam namlıq naqşını dektan ağı sunumuz. Qani, birlikte bəkir alaylı.

Hürmetlik radio dinleyiciler, yukarıda biz 83 yaşlı Çin Şüce Momay en güzel pidailer mulazmet etirdiğini berpa kıldı. Mavzuda toxtaldıq. Dostlarının devamlıq, eğer yol uçurları olsa yol uçurları bilen təminleşini veya ki, şu anlığa məzmunlağa qarta özünün oylağanlarını, köngül sözlerini kaldırışını kalsa, bizden inkası rayonumuzga kaldırışını kızın karşılığımız, bizden veşin numarımız Şincan 1074. Kelgüsüm üçün isimlik anlıqıcımız Yaxşı Maria Zatçı programını bəkmiyak durup anlayman, Qatnaş Radiosu'nun ayrı bir programları bir-birdin izil adam kişindak bir aktif energiye, mənuvi zoq ata qılıdu. Her vaxt programlarını qoldun bəmək anlayman, rəhmət siləgə edəbə. Mənə, haqiqi, çin gönüldün çıqqan yürək sözlerini əvətib dostumuz.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen bolsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Bizla programımızın davamlaştırımız. Bu programını Ürümçi şehri Tianshan rayonu Xalıq Yüli 55. numarığı jaylaşkan Jinkang Jongyi Doktorxanasının teri keselikleri bölümü alay talep kıldı. Onun başka Xotan şehri Qarqaş Yüli 55. numarığı jaylaşkan Bereket Aşlıq May Zavudi alay talep kıldı. Bu orullara köpten köp rahmet etimiz.

Semik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilen sizge rahmet etkumba programımızda mişada ahırlaştırımız, yaxtırıp anlıqan, kızgılıqlı qatnaşkan dostlar, hem onlara köpten köp rahmet. Programı riyasetisi, Kunduz Aytırdı, hayır hoş.

2024 yılı 10. ayının 9. günü Hıbay ölkesi tevasıdaki Dövlet Yolu 95. liniyası Paytaxt Aylanma Liniye yukarı süratlik taşı yolu da bir halıran şahsi avtomobil reşatkını soğup veyran kılıp təxminen 8 metr egizlikteki yol uludun domulab azgalığı düşüp getdi. Avtomobil kevdesi eğir derecede qiysiyip, avtomobil beşidin stütek çıkıp, her vaqt özlikden ot ilip ketiş ihtimallıqı ba idi. Şoför tarafının işki soğuluş sebebinden eğir derecede şekli özgürüp ketken. Yardımcı şoför tarafının yan tarafı da mu aran bir yolcuk edilip, bihatalik yal haldisi bütünlüğe edilip çıkan. Şoför orunduk bilen rol arasığa kısılıp gelip, əs hoşu xiralışıp, yüzü kanığı boyalgan idi. Dəl muşunda xatarlık peytte bir saye hadisi yüzbəgən nəx meydanğa tez süratli yetip geldi. Dəycin Pın isimlik 2003 yılı 2. ayda doğulğan Tianjinlik bu yigit, Beijing şəhəri Shunyi rayonluq ot öçürüş, qutquzuş, yardan beriş tarmaq ətirdi, Shunli ot öçürüş, qutquzuş, yardan beriş punktinin məxsus vəzifidiki ot öçürüş xadimi idi. 10 neçə minut ilgiri Dəycin Pın texi dəm iliş səpərdiki tıvatatdi. O, avtomobil

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga qosalg'usiz hamroh bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvoldan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulu Shooting Sodi shahrisidan Shinjangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyumuz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarga hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Ürümçide hava bulutluk, temperatura 6-dan 16 Celsius gradusgacha. Altayda hava bulutluk bulup, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 7-dan 14 Celsius gradusgacha. Çöçekte hava bulutluk bulup, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 4-dan 17 Celsius gradusgacha. Gulcide hava uçuk, temperatura 8-dan 21 Celsius gradusgacha. Bu ortalada azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlandı, temperatura 9-dan 19 Celsius gradusgacha. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 10-dan 18 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava uçuk, temperatura 8-dan 21 Celsius gradusgacha. Şixanzide hava uçuk bulup, bazda bulutluk buludu, temperatura 8-dan 21 Celsius gradusgacha. Sanjida hava uçuk, temperatura 9-dan 20 Celsius gradusgacha. Qumulda hava bulutluk bulup, keyin ejiludu, temperatura 8-dan 24 Celsius gradusgacha. Turpanda hava uçuk bulup, keyin bulutlandı, temperatura 18-dan 31 Celsius gradusgacha. Korlida hava uçuk, temperatura 9-dan 24 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutluk, temperatura 13-dan 25 Celsius gradusgacha. Atışta qar yağmur yığıp, keyin azraq yağmurğa özgürüdü, temperatura 11-dan 27 Celsius gradusgacha. Qashqarda qattıq yağmur yığıp, keyin hava bulutlandı, temperatura 13-dan 26 Celsius.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlaň. Jimei Tianşan ətirgülligi saytyňyzda togrulyp bilişiňizni äskertdi.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgülligini tanlaň. İttifaq ýolida. Tianşan bagçasynyň uduluda. 98 kvadrat metrden 228 kvadrat metr gyç bolgan 4-nji awlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metr. Turalgu şaraytınız yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızlık liniyesi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılır.
3: Beijing vakti saat 18.
4: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programması Katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
5: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programısı.
4: Katnaş Liniyesi.
3: Bu programını Ürümçi Sübi Soda Sarayı'nın 3. katındaki yerleşken Oscar Toy Süreççiliği alaydı talep kılgan. Oscar Toy Süreççiliği tarmak dükkan iş münasebeti bilen fotoğraf ve grimçi kubul kılıdı. Hem kespi cihetten terbiyeleyip layakatlik bulgallarını Oscar Toy Süreççiliği iş kurulaştırdı. Alakılışış telefon numarı 133-255-72-570. 133-255-72-570. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 177 katnaş liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik aralık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab, tenic aman öyünüz kayıtışınızı ümit kılımız. Hürmetlik radyo anlıqçılar, katnaş liniyası programımızın yaxtırıp

tanışanlarını qarşalımız. Mən proqramı riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası proqramısı Şinjan Radio Televiziyasından son yeng tıratqo əpsi Sılush Ritingda masqadamda alıntıldı. Proqramımızın Sılush Riting əpsitimi anışanlarını qarşalımız. Dostlar, programımızın başlavaldı. Qaysı yollar ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yollarning hozir qatnash ahvoli qandoq? Mush to'g'risida davomli bizga uchur bersanglar bo'ldi. Undan boshqa gaz, may uchur bilan ta'minlasanglar bo'ldi. Yana undan boshqa sizlar qandoq shaklda anglayotsizlar? Programimizga qandoq shaklda anglayotganligingizni bildirish orqali qatnashsanglar bo'ldi.

0: Evet kız, şunu istiyorum. Sıra var. İşte doktor hazır maşin tip.
1: Doldu rahmet de. Yani uçurlarını yanlay. Badam taksi ya. Yakenden yol uçuru. Yakende dağlı aldıdın konuşa tarap kimi anışta otomobiller sel köp. Yakende borallı kavarayı bulup atıdı deydu. Buldu buldu. Dikkat kıp eydan. Onun başkan Abdurrahman Somkçı sizin karşılığınız. Ben bu dükkanda anlap ultadım deydu. Köptün köp rahmet.

0: 그아이드 누이디겐 도스터면서 요루프처비레 시작 공연인기 올드디기 요라코 시올니시드라완 도솔시옥 대도에 일단은 다드시 장장요리 코시리니아 드라완 대도 볼도 레흐멧 Kaplan degen dostumuzun avazlı kuchur bayken anlayli ya. Kaplan kaysi yolu bileklerden kuchur baydikin.
1: Hidayet kılmış nafı canlı kolej. Rımmen deyin ki adım mayıllara bankadan.
0: Buldu rahmet. Ali degen dostumuz.
2: Birine çıksın mı diye mi çok? Birine çıksın mı tabii şimdi anladım.
0: Ali neyim deydi ağan siz? Uçurunuzu bilemedim. Birine çıkıp mandım. Şu mansam şundak degen avazlarını anlığılı buldu. Hem de kağın ney. Ekber guan koyakımız. Buldu rahmet Şakırcan. Nimlan evetken siz üskülleken de otomobilin üsküllerinde halt halt kaçılıp tuşup hep mi yapsız Buldu rahmet. Yeni uçurlarını yanılıp karaydıgan bulsam. Men Gulcudan Ürümçü'ye mandım otobusta oturup telefonda anlavatı men radyonu deydu. Nur Mehmet. Nur Mehmet Can diyen dostumuz gene. Buldu buldu rahmet. Mana mushunda har xil shaklda programmamizni anglayotgan, qatnashayotgan do'stlarimiz intayin ko'p, sizlarga ham ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Mana mushunda usullar orqali programmamizga ham qatnashsanglar bo'ladi. Do'stlarimizga uchirlar yetib kelgach bo'lgan orliqda deqtonlar qatnash bilimlariga oid savol javoblar bo'lsin. Avtomobil aylanganda udul yürüyotgan avtomobillarga yo'l bermisa, to'liq javobgarlikni ustiga oladi. Avtomobil aylanganda udul yürüyotgan avtomobillarga yo'l berish, shoferlar avtomobil haydashni o'rganganda cho'qqim bilishga tegishli qoida. Lekin ba'zi shoferlar yanalar bu qoidaga sal qarab avtomobilni aylantirganda udul yürüyotgan avtomobillarga yo'l bermaganlikdan doim hodisa yuz berdi. Avtomobil shoferlari avtomobil haydab yo'l egizidan o'tganda cho'qqim ko'z tushishga diqqat qilib, sur'atni ostiltish kerak. Udul yürüyotgan avtomobillar o'ng tarafga aylandigan avtomobillarga yo'l berish, qatnash belgisi taxtisi yo'q, belgi chizig'i bilan kontrol qilinmagan yo'l bo'lagi bo'lsa, yo'l egiziga kirishdan burun avtomobilni to'xtatib qarab, o'ng tarafdagi yo'lda kelayotgan avtomobillarni oldin mangdirish. Avtomobilni aylandirganda udul yürüyotgan avtomobillarga va piyodalarga yo'l berish, o'ngga aylandigan avtomobillar so'lga aylandigan avtomobillarga yo'l berish, qarshi yo'lnishda kelayotgan o'ngga burildigan avtomobillar solg'u burildigan avtomobillarga yo'l berish kerak. Vishin supimiz kuchirlar qarsam, Ali degan do'stimiz, men 6 oy yo'li yuqori sur'atlik tosh yo'lda bir necha qatta mangdim. Mansam yuqori sur'at 60 chiqdi boshqa mashinalarga qatnash boshqa mashinalar ishtikli mangdi. Bu qandoq ahvol bu yo'lning eng yuqori soat sur'ati necha zodi mushini bilsanglar bir uchur bersanglar bo'ptika deydi ma Ali degan do'stimiz 6 oy yo'li yuqori sur'atlik tosh yo'ldan bir necha qatta minibdi yuqori sur'at 60 boshqa mashinalar ishtikli mavdu bu qanday ahvol zodi osh yo'l bo'lagining eng yuqori soatlik surati necha do mushuni bilsanglar uchir bersanglar bo'ptika deydi juma bildigan do'stlarimiz bo'lsa bir davtanglarchu abdukaram akamizniki ovozli uchir vaka anglayli a bo'ldi rahmat Ahmet Niyoz Qarqash degan do'stimiz men programmani anglayotganligini bildirib fikrlarini aytibdi. Ko'ngli butun obligimi.
3: Hidoyatga sanalar yaxshi
0: o'tadi.

0: İldana'nın dadısı ya, Bauşen yolu koş liniye duravan deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Onun başka Niyaz uçar tort taksi ya, Karmay köyrüğünün astiğinin da daha şöyle karap mangan yollar ravan deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Kaplan'ın avazlı uçurunu anlaylı ya, Kaplan kaysi yol bileklerden uçurlarını bedikin. Kaplan.
1: İdare kılma, say yolu çalışmadan köylüştü, foda yolu maçıdan bekletkini. Mayo kürsü öyle soğuk fakat kirip başlaması dedim.
0: Koşumcu yolda, otomobille bek köpken de say yolu işe uçamarak mangan koşumcu yolda. Köylü bütün ablikimle avazlık çöreyim.
2: Tamamlık yol kavrayamış, kabiyi doğmadırak çöreyim, intihar alan gene.
0: Buldu, rahmet. İsiltem diyen dostumuzda göç bazar aldıdaki yollar avağındaydı. Köptün köp rahmet. Dostlar kaysi yolları kitabat istilerizle. Kitabatkan yollarını hazır katnaş ahvalı kandak. Tosuluş bağ mı ya ki rava mı? Müşte orası da bizgi devamlı kuşur bəsanla buludu. Onun başqa müşte katnaşkı dair soraydıgan suallarınla bolsa sorsanla buludu. Mən küçümden yetiş cevap vermem. Mən birəməy qalsam müşu radio anlıqıcı dostlarımız konu müşu şopır dostlarımız bağın. Şulamı yardım kılıp silerinin suallarınla cevap verəliydi.

0: Olmazla kurtarayım.
1: İdaresiz mi nasılsın? Bakıyorum bakıyorum takla merkez nezir etmadım. Merkez takla.
0: İyi bu atışı. Atış diyen şey yolları koş liniyedir avağın deydi buldu. Sıdık canı yanıştımıza bir yüz yeti tüt. Yakşı mı? Kışkar yan bazar yolda otomobilla bek çık dikkat kıpmayınla deydi. Köğünlü bütün ablikim. Abay kuşurunuz gene. Abdurrahman Van Yöçü. Sanfango trepler avağın deydi buldu. Tırışcan diyen dostumuz bizim anlamadığımız uçur beğenmeyen bilen deydi. Abdüveli diyen dostumuz. Ama her gün maşinaya çıkıpla bir yüz yeti tütüetini anlayma. Bek muyum bomuz haber beğenmeyemen deydi. Buldu. Onundan başka ey Şangmin diyen dostumuz. Ben prava ağlı bir yıl buldu. Maşine edip yolu çıkıştan korkup. Bırak ettim bu maşine edip bakmadım. Çünkü üçüncü, törtüncü, üçüncü türden tört kıtımda ötken deydi. Lakin onda korkup oturup yani yüzlenmesiniz maşine edeş ki yüzlenmesiniz yani devamlık müşalat kapkalısınız onun için dikkat kılıp etraplan obdan küzdüp maşine çıkıştım burun çıkan dinkin yani şu eynek aldı iki taraftaki eynek keyni eynek digendek yani miyagi karab durup normal miyip cu aşında meşgı mısınız yani devamlık müşbit kapkalısınız bir yüzlenmesiniz bulmaydı Nur
1: Sıfır bir de bahar yolları bu koşulmuşlar var.
0: Ha, buldu, rahmet. Şincan'da şöyle aldı deydi, da bazağı minişte otomobilla köp deydi, Jolin Ho Nur diyen dostumuz. Yine çek tisimlik dostumuz, Kaşkaya'da nerede küçük ballarının maşinesini onşaydı dostlar deydi. Hemiş Kaşkaya'da bulunduğun dostlarımız bozu bir uçurlarını beğen bozsanla. Kaplanın avazla uçuruyor.
1: Ya kızma, işe yendim ben, yeni boyasını sıkara pişmarıma, çörekli uçlara ben gene.
0: Ha, buldu, rahmet. Lam degen dostumuzdan daşı ravan deydi buldu rahmet. Yusufcan degen dostumuz yani en bağıtısından aldı da otomobiller köp deydi buldu. Uçurumuz tapşırıp aldık. Sıdıkcan degen dostumuzdan Kaşkar bulak beşi daha maşini köplikin tosulaş yok. Sayahatçıla bekçik. Dikkat kıpmayınla şoför ustamla deydi. Benim ornum onu rufçur verdi. Dep. Özünüz mü birin? Palancı verdi. Radio anlıqış dostlar, qatnaşlıyna əs proqramımızın axırlaşdırımız. Yaxdırıb anlıqan proqramımız qızqıllıq bilan qatnaşqan barlıq anlıqçılağı kötdən köp rəhmətimizin bildirimiz rəhmət siləgən. Proqram riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Əndi deyiqtanla 174 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə proqramımızda bolsun.

0: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. Jimei Tianşan ətirgüllüğü saytınızda doğrulu verişinizde əskert tutu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. İştipak yolu da. Tianşan bağıtısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgı şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 19.
4: Yıllar altı bizi hem bırak.
5: Bana başlandı.
6: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hamra programımız.
0: Bu programını Okyanus şirketi alahide talep kılgan. Biz kuvvetli hem sağlam yiyiş kintilimiz. Kuvvetli yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizge dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un ya görüşlerini tüzüp koyup size o.
7: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
6: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un ya görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
7: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkçıları bilen mezıkıp yapakamsız.
8: Başlap keteyli mi ondak olsa?
9: Başlaydı.
8: Başlap yattı.
9: Başlap yattı.
8: Yollarımızda.
9: Biz hamra.
8: Biz hamra. Anlık uçalarımız mı belkim? Yollarımız biz hamra programımızdan başlayışını takazalık olan saklap oltırırken buluşmak köşede akı. Ondan sonra anlık uçalar radyo çansı otanla devamlık bir izliyette de tördün özgür müsün? Varlık kışlarımızın ki köngüldü gidek buluşunu arzu okulumuz, yollarımızın ravan buluşunu arzu okulumuz. Bu şu bir yarım saatlik programımız arkalık şatlık ve kuşallıkla erişip özenle erişmekçi boğan yol katnaş kuşlarlarına dəl vaxtı da erişanların ümit kılımız dediğin yaxşı teleklerimiz bilen programımızı başlayıp geçtiğinde olsa.
9: Şundaq anlıqıcılar, bugün bu bir kılık hizmetlerinlani, ügünüşlerinlani, türlük pahaliyyatlarınlani ahırlaştırıp hazırın ozudu bir kısımla öyü kayıt səpirde kitvatudu da pəraz kılvatımız.
8: Oy, albette.
9: Ondaq buğğan ikən, meyli öyü kayıt vatkan anlıqıcılarımız bolsun, yolladı kitvatkan, ha?
8: Öyüden çıkan anlıqıcılarımız
9: bolsun. Öyüden çıkan anlıqıcılarımız bolsun, ya ki başka şekillerde soğudu setik ticaretlerini, kıgaş, kralanı, tatkaş, anlıqıcılarımız bolsun, anlıqıcılarımız bolsun. Meylanın kimmiş keşke yollarınızı biz emre programımız başlanıp programımızı başına akır katnışını kızgın karşı alımız samimi mülazımdımız elbette sapranlığa kuşal keypiyatlarını beğişlaydı.
8: Sandak sandak. Onun da başka öyge sal keçere kayıtçıda oylaşı vatkalla amamdı. Programımızı anlayıp bardağa yaranlığa barasılacım ha.
9: Aşta kılanla dek kün yoruk hazır kün eylikli kiyin keşulduğu. Kün uzun. Onda boğan dekin bizim programımızı anlap, onun dekin bazı anlam yoruktu barısla.
8: Şuna, onun başka madde oyunumuzda beyvas gözüsünü başlayıp, kattı o kadarlık görüyorum Allah. Kırıp, hazır altımızın, çıray meymekelerimizi bir görüp, çıkayıp, çıkayıp, alaydı taklif kılımız. Ama,
9: şunda bozsun.
8: Ben nurluk başı riyasetçimle Mevlut İbrahim.
9: Kızgın karşı alaylı nurluk başı riyasetçimi.
8: Ey, rahmet.
9: Ben bolsam büdür çaş riyasetçinle Zühre Kerem.
8: Bana büdür çaş riyasetçinle Zühre Kerem.
9: Rahmet, rahmet. Karışağın olağı rahmet.
8: Ay, rahmet. Ey anlık uçularımız. Hayır, yollar kitip asla. Yolların kovma makalı kandağı. Yolu çürü birem sayık soruyduğun sorularınla bağımı. Yolu kan kıyın sıklığınlar abi olsa bizge del vakti dedi sanla el kılıç için tırışçalık göstermiz.
9: Şimdi anlıkçılar programımızı yeni köyünlük paranlarınla bulsun ortaklaşsanla elbet karşılığınız. Çünkü işin üçge vakti da emeyle yeri çarçıga vakti da mı şimdi yakışı paranlarımı şüncelik köyünlüğe emeyle yetiydi.
8: Ve işin salonumuz XG 1074 FM.
9: Doyun numarımız Şincan 1074.
8: Kınıkınınla.
9: Kırınla doyunla.
8: Anlanla.
9: Körünla bizni.
8: Yollanla.
9: Katnışınla, ayımanla, avazınla ne?
8: Muhabbet var akşamda, sana La la la la la la la la la la la la.
5: Muhabbet barını şanla.
8: La la la la la la la la la la la.
5: Muhabbet barını şanla.
8: Ey la la la la la la la la la la.
9: İtin açıcınızla.
8: Vaş.
9: Ha yaxşı.
8: Vuş.
9: Ha yaxşı. Endi kiyinige ha. Tərəf tərəfə itib atdı. Çaş bus maşta atdığı aşkı.
8: Şo. Doyunumuz kirgan bolsan amma çaş etişi solumnu körətdinglar da bura.
9: Toğra.
8: Bapti bapti kerem sağlamaydı.
9: Kereme kaldınlar şıkını sen.
8: E közden bağırdı körüyle onlar dedi. Kayıtlı gümde oğlu kışının teşkide köz anı kağa vakti de köreme sağlamı körü bulamaysan.
9: Közden onu örük kanmağındı mı?
8: Hoş geldinler. Hadi gel fıçırlarını yollayan bağırlık anı kuşlarımız sizle. Köptün köp rahmet. El dananın dadısı yanımız vuruşmayı programımızı katlaşıp da bugün. Hong Guangzhai yolda maşallah ki bir iş astadaydı rahmet.
9: Yana qaraydigan bo'lsak, hozir mavu bek uzun yo'qa ketdinglar. U kasallar idoradan izdabim qo'ymamda ishlanglar, maosh olgan deganda, deydi-ku Yusufcha.
8: Aqara, aqara davatgan ketdi.
9: Shunda batursak biz mush idorada.
8: O'zi yo'qa ketdi.
9: Tekrab, ha.
8: Men mashinamning shuni vaqti, vaqti bo'lgan 6-yili. Tianjin rayonida qayerda qilsam bo'ldi? Yana qandoq tayyorlash tegishli taraflar bor deb. Bu Tianjin rayonida hozir avtomobillarning yillik tekshirish o'rinlari jiq. Va shiyuning ichiga kirsangiz birsi bor.
9: Ha,
8: qorlig'os yo'lda birsi bor.
9: Shiyuningi. Ha, u
8: bor. Mashinaga qishincha jonglarni kimligingiz deb bosingiz bo'ladi. Aniqa avtomobilga o't o'chirish uskunalari to'liqmi? Shu narsani tayyorlab qo'ysangiz bo'ldi, shumi?
9: Ha, anandiki mashinaningki jarimanisi, yo'l nomeri tatuzul tat qozmoqchi bo'lgan ahvollar bo'lib qolsa bir taraf qivitinga paks qilib men apiring mashinani.
8: 600 olgandan keyin supaga chiqirib tekshirishdi keldi. O'zingiz qaya qulaylik qacho shiyuning ishi kirsang shiyuning ishi bir yillik tekshirish o'rni bor. Bo'lmasa bayam degandek qorlig'os yo'lda Shingmingxo avtomobillarni yillik tekshirish o'rni bor jimi? Baldiroq qilib olasiz.
9: Bo'ldi unda xo'z avazi quchirladimmi anglaylik ha Yusuf Jamila. Tapşırıp aldık ha?
8: Bugün doyundakilerin başkurgucusuz bulun ha?
9: Şunda.
8: Tırışcan, Mevlüt İbrahim, Zöhre Kerem yakışı mı? Biz yakışı.
9: Yakışı, yakışı.
8: Yap bozduysanız buludu. Eğer yakışı malıkımızı koymak istiyorsanız doyunumuzu kırsanız buldu. Kırık körüne. Tırışcan. Ahmetcan, Karkaş anlavadı da inap.
10: Ben birkaç Zöhre'de bizim yaktık anlavadımız.
9: Doğru.
10: Zöhre'de ağzınızı bek sakın.
9: Rahmet ha, hanım bozsa sığınıpsız.
8: Hakiki bilgi bildirin.
9: Arız kündü ya şu.
8: Kündü bağımasın.
9: Etiyenin keşkice Abdu, Junsan yolları ravanken de püçür berip du.
8: Hualin yolları da maşın azıraq çıxdaydım ekra, ya, rahmat.
9: Mehmet Ali.
11: Şimdiki rayonluq satmaşımsın aldı ravan.
8: Olcudun Abdurriyam.
11: Rüyün, zeytli de tut, riyaset, sopun, dostlar, yaşınsızlar, Mevlüt İbrahim, Zöze Kerem, Kutkesine karşılınız. Şalat, Şalat, Soluk, Otom, Zöze Kerem, Geç, Zöze. Ha, olcudun yolu kardeş, Şıkhaç, Şarık yolu.
8: Ma'qul
9: rahmat sizga.
8: Onargul rahmat sizgami? Xush keldinglar deb uchrayapsiz.
9: Shinfu rahmat. Sig'ingan bo'lsang, sig'inganligingizni ifodalab, menda bir uchurlarni ko'proq, yo'l uchurlarini ko'proq avatinga.
8: Sig'inishlarni amli harakatlar orqali ifodalang.
9: Sen burunmi sig'ingaqtida sig'inish salom xat deb necha bet xat yozatdi. Endi sizlarmi unda sig'inqinni ifodalab bir necha qur o'sin uchur yiz qo'yinglar.
8: Uchur yiz bani yuraklarni bersanglar, oningni nes qila olar, haqiqiy sig'inibdi deb qaraydi. Baltaka sizni sartam qora rangi bosib chechini ko'z ko'z qila olaydi deydi. Shunday oyaning lobini damdosh qilib bir

0: Çobağın yüreğim aylınay.
1: Ha.
0: Aylınay, aylınay.
1: Ha.
2: Nemi qaydınsız axırda?
1: Aylındıgan adam tapılmay qaldığınız mağın özünüzge aylınancı mı?
2: Şun, şun deme. Yen çöğülüp kegen özünüzün boğunu yakşı.
1: Aylınıp, aylınıp, rasıl aylınıp ketme anın kendi.
2: Ha. Mehmet Ali yakılığa.
0: Neçenle yollarmış kısım ağaçer cuman alıpaka.
2: Buldu.
1: Mehmet Ali yani Mehmet Ali. Maşında vakitli kaydımaydıgan bop kayıp sığırsı toşup kese vaktinçi sığırt almayı tursak bulam de. Bir şey geçip oludu. Eğer bir şey dinkin amayım etseniz kilerizli ağa vaktinizde ağız sığırtınınki bir beci var. Aşını koşup töyleysiz. Çünkü bir şey geçip almışsanız balıda.
2: Bağvan mı ufçuri? Böyle
0: bir yerde bir yolu süre. Nangoya bağış aldı. Yollar ama.
2: Makul.
1: Buldu rahmet. Mevlüt Aka siz muş oşur canı doğru yalamsız dep yakayı oşur canı. Şu keptelerini sizleydiğin cariyanını doğru yalayın.
2: Şun deyme keptelerini sizlemdü deyme ben muçu kalamdı ötmedi.
1: Mavo Mevlüt birinci numar bulsun siz. Mavo Zökre birinci numar bulsun siz dep durup keptelerini. Mağını doğru yalayın.
2: Mesela bizge isim koyuğa vakti de sizlisi. Meyli isim koyuğa vakti de sizli de.
1: Onu özlük ek mu çim oxşasız sizle bu.
2: Pek pek hürmeti varken cumu kaptanlarının ki uşurcan aldı da.
1: Resmi. Üyüdükülerin aşıda sizlemeydi o.
2: Şu emez mi? Karşı donlu tarafta maşallah köp dedi tor taksisi Rozican.
1: Nur.
0: Rezeki tetresesine yapsın sıra yukarı geri adıl soğuk sarayın ağzı çoğunluğu da karapanla yönüsü satacak.
1: Buldu rahmet ha.
2: Qarabay siz nim bu ketdiniz neç gün siz uçurunuzni kömisek bu emas bu qapsiz go birdam chimliqdi yetib olibsiz osmon qarab.
1: Yolg'iz daraxtning qishi yetib oldi da.
2: Ha shu qari qari terakmi bu qarsa qashdadek turdi.
1: Shuni yong'oqni ostida yetib qolsa shunda bo'ladi.
2: Ashda bu qoldi.
1: Ana sovuq sal ish ketib o'xshadi.
2: Ha mushta bu qapdi texmi ko'pdingiz qumuldin tiktirib keldingizmi deb. İşte ayol kişinin kimleri gibi arılışış neymişse acayip güçlük müşü balınınki.
1: Zühre'ninki işin itibirey mi ayrım sonra baksanız hani? Paran çıkıdı.
2: Doğru ya sizgi yargamız kiyeydiydiniz. Sizgi düşmeydi cuma makopta. Kaç gözünüz düşken bile sizgi kemmeydi doğru kemmeydi.
1: Biraz talep koydum atıkı. Zühre'ninki de kopta yaparsanız teygemedim. Sonra yattım ki deyim bağda.
2: Andağı yatmayı oranızın turup ancımcı bazarca oylayıp iyilip koptanı meylip ağıdın ağıdın ağıdın İle bana deyin ki peşiniz unuşan aziz.
1: Hayta.
2: Oğul şu.
1: Tazı işençim yok.
2: Minam şu.
1: Babanın kolu tohtumaydı.
2: Tumaydı. Sopa mı tumaydı?
1: Salak ya sopa tohtumaydı. Karvaylı
2: kolu. Karvaylı kolu.
1: Oto onda.
2: Şu. İldananın da dizi körgezme sarayı otur köçüsü ravan. Uçur çıkmasa kiyinki yoldun uçur berdiğen. Şundak yuvaş öp gettim ben mevlutka deyip.
1: Yuvaş olmasanız bombaydı. Tünü vuruşum elde demez mi?
2: Aslında dedim ha?
1: Fışarım çıkmış vuruşuma diye gitti. Vay vuruş kalkıldı dedim ben. Sizde kim dedi ulan dedim. Sen hazır onşaldı bu.
2: Benim bu olsa.
1: Gap gap ne? Like, kabul kılalaydıgan da diken bu.
2: Akılgı şaret diken ki çürük ya bu bala.
1: Ablık anay.
0: Mutfağın canı böyle maşin yaman ki.
1: Makul. Buldu.
2: Ondası yana camiyle yakılığa.
0: Alın bir ücretli tör yolu Süleyman Şimha, canı duyulur, beşini başlamışsan aldı yoluna, koşun üstüne
2: bakken. Ayşın min deydu, kanda kısa maşın eydiken de ciddileşme yaydıgıl buldu, pıravağılı bir yol buldu. Fakat eyde bakmadım, yoldaşımdan pıravısı yok, yenimde otansa imtan bir vatkandek bu pey diyemmedim de.
1: Yoldaşınız yeniniz otağız mı?
2: Resmi, avalcı siz künü vakitçe maşınğa, yolu künü vakitçe yoldaşınız çıkama maşınğa, bu birinci iş dikkat kıldığınızın ki.
1: Bu yoldaşınızdın ya, teptatırınız ya, örmet kıldığınız. Ağızda bildirin. Çok gördük
2: ya. Ya ki yeni birisi ama yolda şeyle cık yap kılıdığan da. Ayak onga onga solga solga deyip ciddileştirdiğin tiptim mi ki? Arlış valdığın.
1: Şu an yoksa özünüz yalnız yaptın mı bileydi istin. Bir mezgil mersik pekancı. Ama onda ise yoldaşınız bırak taşı atman ha.
2: He şu bir mezgil pişivağandık yolu pişivağandık ya. Anadikin eyvasınız buldu yoldaşınızı maşınğa.
1: He.
2: Mesajımız çıktı ama işkincisi maalesef sızıkmış dedi miyim? Özünüzden ki şu sızıkmış dedi miyimsiniz? Hiç kim sizi daha kutarız kılanmaydı. Bekçe dilişip git kalsınız. Anladı ki aslı yürüyüş oldu miyim hazırca. Tez yürüyüş yolu kırvanman, yandaş yolu kırvanman. Kaysa uladı miyim kalsınız?
1: Hani ki jirakıra karan. Bazıları rolünü tutup optimumunun olduğunu korumalı. Çoğu aldı kaputka.
2: Şu.
1: Ondan kımaysa jirakıra karsınız mı? 360-180 gradus görürsemez mi? Hani ki rolünü ədediniz ya da çın mı tuttu ama onu?
2: Rasa, kıytıkmış, çapışıp utta ama. Erken özünüzün taşlağın. Yeni birisi, manğa aktıda maylı kendini görüş, eyneklerini toğırlap, manda katlanıp kaldı mı?

0: Учугалаты момушун бир көрүйтүң а, базла аш катынып калсын, меңип кетей бердиган ла баке, сиз унда кылмаң а.
1: Уну кенден кымашай дагытма дейдиган туйгун жок деп, ки жолду кетип бараман го.
0: Ха.
1: Дейдиган мында туй кола маңсыз болду.
0: Сиздин иштедил мен өзүңүздүн жолду мен эч кандай болмайды. Авал тез сүрөттүк жолдон баштан хытанды машинага болмаса. Хелок күнәләйсез.
1: Зөхрәнең кызы 3 кило отырсаңыз го, аэроплан айдайттыңыз вакыт 5 ел
0: оқ. Жүркүңүз бек токтайт дей.
1: Вакыт кохмайлык, игез, 20-30 кабат биналарды кырып, кралларны айдайган кыз. 5 кыз мукайнмайды.
0: Юлдышыңыздын гаплары кулкуңузга кирмейди о вакытларда.
1: Мен 3 күн шагирттик кырга, күндүк иш кызгырды.
0: Мейли, машин булгашка.
1: Сиз азыраак шагирт деп эрема.
0: Шундай мен. Абдрим.
2: Kalbiyet öyle. Hasan Karvaz'dan aldınız. Mekman kutluyoruz. Karapmanım yolları
1: var. Buldu. Rahmat.
0: Sayoli Şimal'dan Canuk'a Kaşkar yolu körgüden Hına yolu körgü keyce Ravan. Hına yolu körgüden Sulcu yolu körgü keyce Abdumobula bize köp bu yerden ötüp kes yeni Ravan ken. Ben şıkkınla şuncilik de koyu ya. Dep tuğuşur
1: Ali. Makul makul. Dep koygunuz yakış oldu. Emercan takdirike katnaş belgesizlik ile yeryüzdeki belgesizlik bir dekomuz kayısına asas kılımız. Aç takdirikini asas kılmıyoruz ama yoldakini bazı da özgürdü demez mi? Şu emeli akval karsak bolu da anlıkçılar. Mesela yoldaki sızıkla yeni sızılıp kalan olsa, takdini almıştırış kılı gelmeyen olsa yoldaki sızıkını asas kılıp. Hem köpünce vakitte de asasın aç o takdiriki sızıkını asas kılmaksak oldu. Cuma Emercan ha?
0: Çakkan kız Reşide.
3: Nurluk kaç reyat etki?
1: Ha?
3: Kudurkes reyat etki kızgın karşalınız. Ben körüşü unutup katken mi? Şuhandakiler dikilek bana. Beni koymam siz, bir yüzetten koymam siz. Ben koyduğunuz de.
1: Yakşı yaptım.
3: Ben karat oltadık.
1: Rahmat, rahmat.
0: Şuhandakiler hanım obdan köndürüp siz cümle o hele yakşı. Ma işiniz obdan baptı.
1: Buldu çakkan kızdır Ayşe'de. Kondak köylü kile demey. Bir ne mi? Nurluk maaş digiz kekendi.
0: Digiz kekti de ha emeliyette.
1: Üzem desem başka şey olmayı ki. Hakkıdısı bir hıyıl köylü yerim bulduk ne?
0: Şu he?
1: Çancağlı'dan ayrılıp Dıhıvan'dan aldık Karabanga'nın maşini intihan çıktıydı. Rahmat.
0: Cevlan'ın uçturuyor.
4: Öyle yüzyettiniz hep yolculmuş. Merhaba öyle hazırmış o. Cihetan'ın önüp daha diyor bu kızı çakirendi. Allah'ın ne tosap durursa.
1: Buldu. Ekbercan.
5: Altaylı Kıtırım Körüsü'nün üstü koşunun işte yolları alın.
1: Makul rahmat. Evet hapşırıp aldık.
0: Uçar doğru taksininkin dediniz ha?
1: De, yani bakın dövesin bunda.
0: Meyli, Çancanlı'dan aylanıp da kuyvandan aldık Karapmağan maşın bekçik ya.
1: Kemal'ı bütün ablikim dağımlık uçarı verin ha? 10 metin aldırı bege uçarınızı hazır görüp tak.
0: Makul.
1: Başkayadın işkin doktorganını aldırdın daha faşirket geldim yolla koşulun işte ravan dedi. Cuma rahmet.
0: Men fincanı aldırdık yolla ravan ken o yenilik.
1: Ma çayan çakar resmi ke cuma mı?
0: Kanda deydi.
1: Abdumu bileydi gendi arakış meslek, arakış gendi abdumu bileydi meslek diyen kaydını bilmeydi ken bu.
0: Aylık kızgı
1: açtı. Kızgı şükürüm küçüğülü beydanlı. Ya.
0: Balı bombaydı gam balı ken bu.
1: Resmi çayan çakar negil gelmişsiz.
0: Emsin Nur'un uçuru ne anlaylı ya? Kani Nur kekına.
6: Kabazan'ın aldı ama altımda karatmanga yönü tutsattı.
0: Makul.
1: Buldu rahmet ha. Şakircan karşılığımız kepsizke siz köme kaptık kagin ağzı cuma Şakircan rahmet. Maşı Davutcan mı Davutcan da kekın maydayım ha. O yol diş sizgini mi takaştı bir kadeh? Bu yol ayağını çıpışmışsa yolda çıkarıp sızlanı bir çıkış şirketi bir kere. Davutcan.
0: Başka meksitiniz yoktu ha?
1: Rast Davutcan bu.
0: Ama müşahedeş birbirinlerini köreleydiği, fıçurunlarını körevleydiği işup kağımız resmi.
1: Ama soğuk şirketi.
0: Şın mi diyen koşup geplen kıkıyatken siz cümle gözümüzü yitu atı da aşka.
1: Şın mi mi diyen soğuk şop sızlanı mı karınız. Nimde almıştırdı mı bir kadın ha? Yeni yuvasıkla oturup ervasa de. Sizlerin idarını aldı, bak duca dedi, şey olmuyor diyen dostumuz, rahmat.
0: Yana, Galipcan.
7: Bir yetkide tört, mevlütçe zöferde, kanda avalın yakış tutumunu,
0: kaskadi
7: yol karıverse, ama yan pazar yollara koş, beni sıralama yakış oturduysa.
1: Ay, rahmat. Hoş kaderlik anlıkçılar bizdenki Veyşin salonumuz XC1074 FM. Onda saat oyunumuzda mı? Beyvası gözüçün başlatımızda oyunumuzda mı? Kırıp programımızdan nak meydan ameliyat akvalını görüp şirket geçtirsin ama.
0: Şunda anda hazır teki emdilerden 4687 4700 opup kaldı. Lekin pekat yakşı emez mi görüşünler?
1: İşçi gibi çırınla işçi gibi.
0: Ben tönügün mandak. Мен докторханы окулы сагыз өйтіп, нәққа шу бір әйләм мен білән таң окулы сагыз отқан бірсі енімдікі дойын көде. Дойын шуалы қылып, біздің кім үшін. çıktı. Röşengül bileşkanla çıktın la. Şunu olan ben bunda kara baktım kanda gördüğümde deyip üzerimde dedi bilen bulmayı alıp bütün esiyadım şunu dedi. Bunda o karısam teşhidin durup körü atıdı. Anan ki ben atkacılık kılaydıysam aramızda nece adam bağı ütüp bir yakıldığın kutu şunu buldu la dedim.
1: Vay ben bulsam okulunu söyleyip verip bak kereye bak adaş işçi gel maşında gördüğünü bilettim eve ama bak hani dedi. Ya kaç kedin dayımız mı silah işçi dedi. Hop ola başarılı.
0: Aştan dayıtın özellikle ben üzerimi katkı tutup aldım. Lekin aş dep tutsak aşta gördük Allah bak. Hazırın uzun müşketini kıvat kalktığımız anlap durup yan aşta körüp atkalla bağdu belki mi?
1: Aş vakti de fıçır izin etken bulsanız aş o bir resim tatıpça.
0: Ha doğru.
1: Hazırın özde doktorhanda oturup bir bimar sırtıdan oturup körü tutup tutup.
0: Bir gek kuyunla dep mi?
1: Gek kuyunla dep. Taz gek sakını kendini kapılıp kapılmay. Denci için ruçu bocan digen bir yaba. Yalı basalım ap pinglündeki pinglüller çıkıp durdu körünüp durdu. Ballı bizde çıkkak etmez, çıranlı işçi gideyim, çıranlı.
0: Teşhidi köyden işçi de köyge yakışı doyun diyenin. Çoğunlarım da otuna teşhidi köyge işçi de köy de koyduğun bir gepleri başlamıştı. Doyunla teşhidi köyge işçi de köy deydiğin gep var bizde.
1: Hem de biz mi mesela yolda ötep getirip atken bir tanıştırımızın su üyük çıran deyimiz.
0: He deyimiz. Halarını
1: paranlı çıldırıp şu yüzümüz kızırdı şimdi ama.
0: Vuh uyulumuz.
1: Ve bir onda sen örümetinle çıranlı desek çiğmey.
0: Töyük başlasak bilmedin la cuma ama.
1: Yani darvazdan sırtı da tosanla neyim desek bu la. Ana bizden de köpeğden çir geldiler çıkanı. Ağzı için çiğ geldiler de çiğ mi geldiler çıktı?
0: Biz.
1: Epey ma parmaklarını bir sallama da kılıp.
0: Ha bir sonra nokulamış ekranı nokup nokuytanla çu.
1: Hem de çırıp atadı.
0: Ha yaxşı.
1: Gipimiz ötti.
0: Anım bolsa teşi turup atqalam xilip atkendik ha.
1: Bopta anım bolsa kirgizip aldık. Ha qadirlik anlıqçılar şunda qılıp yollarınızı biz amra programamızni Ok Marvayt un zavodunu qollab kelib atqan istemalçılar minnatdarlıq bildirish ve istemalçıların sağlamlıq için devamlıq tirişip atqan Ok Marvayt un zavodu alay talep qıldı. Un yağ gürüç açıq sözleri akmaydı mı akmar mı akmar mı üzül mü gəncüm ha
0: düşəndin lan nim degen düşəndin lan mı düşəngənlər bir yüzüb etdin lan mı bu doyunda bir rəqəmini yollanlar çı
1: çəndi çəndi onu qısırmız
0: yana sağlam qızalanışını sağlam ozuqlanışını tövsiyə qılıb atqan Okyanus şirkətimi proqramımızda alayda tələb qılğan tələb qılğanı mındalı dəpli qoymadı bular nurğun məhsullatları bilan tələb qoydu ətdigənlik naşdırlıqlarımızdan başlansa bularning məhsullatları şu naşdırlıqlarımızni öz içigə alsa Ta ki keş yatkıcı bu ağırlıktaki nurgun uzuklık maksulatları var.
1: Doğru.
0: Yemeklikler var. Muşlarını ip, yep görünle, tetip yıkınla, işiltip yıkınla. Elbette silahı yaraydı, bahsi acayip muhabbık.
1: Doğru.
0: Telefon 380-96-98.
1: Doğru. Qadirlik anlıqçılar 2026 yılı 5-nji 13-nji günü tünü gün 18-nji qitimlik memleketlik apatının aldığını iliş apat zeyni azaytış günü. Abdönüm Raylık Apet'ten aldığını iliş, Apet zeyni azaytış, Apet'ten kutkuzuş komiteti işgalisi. Abdönüm Raylık ciddi işlağı takabül turuşunu başkırış nazarıdı, monolanı əskertti. Şincan'daki otlak, çöllük, orman rayları da otun müdafiyeliniş vəziyeti keskin. Orman rayını ve çarovçılık rayını kırgende otun müdafiyeliniş belgelimizde katlıq əməl kılıp, belgelimizde kılıp dalıda ot işiltişini katlıq çekilip, ekologilik muhit ve güzel makanımızın bexaterliğini ortak kogdaylı. Yollarımızda
0: biz Emra
1: Mavlut İbrahim
0: Zühre Kerem Slavic'in devamlı hizmette.
1: Ondan sonra dostlarının fıçırlarını devamlı etkilsek Eldana'nın dadısı Yemin Dasa'nın ki aldıdı maşallah köp yürüyüş hasta dedi. Fatime diyen külüp ne bakan
8: da. Bapta.
1: Dediniz çıkan basılı meyli bak hoş olduk. Cuma. Badam taksi fışırlarınızı tapşırıp aldık. Cuma rahmet.
0: Miri adam meyşu diye anlıkçımız. Maşinayı da yutup kırgıl bulmaydı dedik ki gipimizden anlayıp ütüp duşunu. Hemen kırdım işçi ya deyip yollap. Demiştik kırsağla buludu.
1: Bir hatarlık dikkat kıl asas abdumu bile davet kalla kırıp koyunlar. Cuma. Abdümicet.
9: Hotendin yolusu, hotendin yolusu. La yendin lo. Başınlık ki yollar o kadar dese.
0: Gekütü kula kalam sile ya bir kimle karab kit kalam sile işkılıp.
1: Göş kırdı cıkırak yapıram akma. Göş kırdı yaparsanız gepler üzülmey üzülmey çıkın. Abdümücağız.
0: Liyuşen Beylu Ravan deydu tur taksisi Rozi Can'a.
1: Biz bu balı vaktimiz bilet alınmay, tam da mağarap, derekten töpüde durup kino görüp, könüp kagan, içi geçirenmey, hazır ki yaşlar, nemiş kırmayı sile değmeyi, bu kadar Süleyman mı?
0: Doğru. Kırdı.

0: لا مثلا عقبت قبل كده أبدري مع الله تمسلا دي مثلا بتندد ونخ مدق سنس كل غلطنا تاكسي تشيلر أبا بعم مثلا أمس بلكي ما قسمان نايت آس ساندي كده أخشى نيم دق مدني سب كتريدا نيم بولدي سنس كل
1: سبب نيمو
0: سبب ده بز آش بالله ده آش دق نايت مدنيتلك أدبلك يول يربط تاكسي إذا بتكون دوسلا قطعا جق جاي جاي ده غلطنا أمس başka yerlerde mi? Hakikaten köp. Ama şu bir iki yaşında medeniyetsiz taksiydi Allah şu hemisi gibi dağ çürüdü.
1: Doğru.
0: Şu neyin buldu? Dana biz değil. Şu bu içi dep koysak hani kendi sel dikkat kısın uzun o taksiyici. Kısmen taksiyiciler için mi?
1: Hmm. Ravan taksi.
2: Sergiz yetkip de bir sarı mı altta yolu. Köyüklerin asılı mı? Vallahi doktorhanın karnına ye. Kırıpçadım acındı.
1: Makul makul. Jıqla toğru tepsil alikin ha?
0: Nədi çişi ba bu vaqtın? Baqı?
1: Ba, şunda.
0: Yeni tuğulğan bu vaqtın nədi çişi ba deyib? Baqı?
1: Adam tursa çişi ba.
0: Baqı? Şərmisanlar bir az boşunub tutdu zərhal verib ağız açıb görüb baxmaq üçün. Voy, bəzilər baş o. Bu vaqtın çişi yox da, çoğunu bütün obligim mən nədi səmimilik bilan cavab verib.
1: Bəkəstaydılar.
0: Rahmat, rahmat, anlaşılır.
1: Abdivali Muadaydo 2013 yılı məlum bir şirkətin fəaliyyətində Məhlud Kamala Zöhrə Dəmir riyasətçilik qığanda sizlərni yiqin arlıqdan köygən hazır bevasitə taqtışdı kösəm şunda yaxşı turub sizlər o qıyırmay şüb bitgən sizlər o sizlər da qıyırmaydı adam sizlər deyə çürəyəm
0: mən sal başdan ketib qaldım ağa ya yaxşı
1: yaxşı iş qılıb
0: buldu Zöhra xanım, aman, Mavlutka, aman, Xotan şaharının Beycan aldım maşını bir kadar köplegin, eğer taslış yok, dedi, cuma. Benim küçük babamın ismi Mavlut, 2019'ın toğulgan. Benim radyo anlığa atkınım 7-8 yıl okuptu, belki bunu aldım cihuan, de. Hep, balınız toğuluştun burun, Mavlut diye ismini anlığa bakmadan boğuydunuz. Benimkini anlığa koyup hapsız da.
1: Lakin şu vaxtlarda isminizde var mı? Yeni antış belge vaxtlarımızda ama isim koşunda yenilik duygusu bulup balımız tuğusmuşta isim koyumuz diyelim ki hukandı. Anakin familisi İbrahim, özün ismi İbrahim Buğala balımın ismini mevlut koymayan da bunda talıqalım cıhtı. Xavirimiz var şu vaxtlarda şunu deyici ki de tuğa.
0: Hazır İbrahim'i çoğun buldu az eğer. Hem de İbrahim'in balısı tığısı onu mevlut deyip koymayız hep saklağıt kalı ba.
1: Bana.
0: Baptı baptı ançı mınca isimnin hakkını tapşırı versiniz be.
1: Başka dava destronuz yok mu?
0: Ya ya. 10 yıllık nezirip olsun o. Cuma Faruk Pakema Golcu Faruk.
1: Yürüz Pakema bula.
0: Yakışma taksiciler.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qabatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları serhil.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ın çürüp, serkıl mezmurladın huzurunun.
5: Ankara Hürriyet'e Şevka, Cenobi yolları için Angon geldim. Çünkü Doktor Khan Karabanga gelmiş maçı sak ettiğine.
6: Buldu. Yer şarının uçuru karsak, Vuyilu'mu bek toslip gitti. Yani uçurlarını yollaptı, cuma.
7: Şida çao kürük, şaşımın tarafı manga yönlüş mü tosulubdu anlıkçıla.
6: Hem de bir kısım yolla şu tosulgan peti teki içilmedi. Lekin qarsaq şu programımızdan vaqti toşıp qaldı. Mana ma anlıqçımız
7: ma kapsız.
6: Yay vaqt toşdı da bizdem dedim. Amma qonağız yerim qımaq. Jamınası vaqt bilan boladigan iş. Abdurrahman Sam kiçimi hoşul dedi bopta biz ma anlıqçılarımızga hoş deyli onda sajıma.
7: Onda hoş anlıqçılar bugün mə nəhayət yaxşı doyunğa kirib mə obdan qatnaşqan anlıqçılarımız va 25 min anlıqçı görübdü bugün ha bizinki ma bevas gözüşümüz. Amanlar rahmat aktiv fikir qatnaşdırğan uçurlarını bəgi anlıqçılar sizlərə mə rahmat.
6: Yollar onların tezrek içilip geçişini mənzilinlarla Xoşal Xoram Xatırcan Beyri Vələşanlığını için kalbimizden arzu kılıp programımızdan akırlaştırımız programı riyasatçıları Zühre Kerem bulan
7: Mevlut İbrahim
6: Hayır hoş
7: Hayır hoş aman bulanla
6: Dostlar sizlere mi hayır hoş

0: Yaxşı oblast buluşdak tayanchlıq rolunu haqiqi jari qıldırıp, taraqqiyat bilan bexatarlıqni texim yaxşı bir tutaş planlap, yıllıq nişan vazifeyi çıng qadılıp, iqtisad xizmetini texim zor salmaq ve texim ameli tedbir arqılıq çıng tutup, noqtılıq kəsiblərinin taraqqiyat önümünü aşırıp, yuqarı səviyyədə sırtqı ecib etişini kengaytıp, şərq rayon, otur rayondan göt gelgen kəsiblərini paal qobul qılıp, yaxşı taraqqiyat mohiyetini küçəb yardıp, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıp əməlge aşırıp, Şencan ıxsadının yuqur sifatlik tərəqiyatıya texim zor tökbü koşuşu gerek. Qaysar Qiyum, Yang Şioli faaliyetki katnaşdı.
1: Əmdi, Mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarətçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Avtonom rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisi 4-ci türkümde becerişke tapşırgan noktoluk dikkat kılıdgan 3 dilonu öz içe algan amma paş kılgan 49 erziye dilosunu tapşırı vardı. Bunun 45'i telefon arkalık, 4'i xat arkalık paş kılıngan. Bu 49 dilonun 27'si Ürümçi şehrinin noktoluk dikkat kılıdgan dilo 2. 5. Sanji Huzu Abdonom Oblastının noktuluk dikkat kıldığan dilo 1. 3. Karmay şehrinin 3. Bayınğulun Moğul Abdonom Oblastının 2. Eli Kazak Abdonom Oblastının 2. Tarıbağtay Vilayetinin 2. Turpan şehrinin 1. Oltay Vilayetinin 1. Bortala Moğul Abdonom Oblastının 1. Kumul şehrinin 1. Aksu Vilayetinin 1. Kaşkar Vilayetinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziye dilolarını muhit bulgaş ehvalı boyacı türge ayırganda 60 franı bulgaş dilosu 21, ekologiyanı buzgunçılıkı uçurtuş dilosu 8, şavkın arkalık bulgaş dilosu 6, kattık taşlandık arkalık bulgaş dilosu 4, su bulgaş dilosu 3, başka türdeki bulgaş dilosu 7. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisi 5-ci ayının 13-ci günü keçə 4 türkümde noktuluk dikkat kıldığan 5 dilonu öz işçiye alğan, amma paş kılğan 153 dilonu Avtonom rayonunun becerişige tapşırdı. Bunun 147'si telefon arqılıq, 6'sı xat arqılıq paş kılınğan. Yuqarqı ərziye diloları caylanın becerişige ötküzüp berildi. Alaqdar belgülün boyici becerilidu.
0: Әнді тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Нөбәтті тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрістіш өгініш тәрбиесі чоңқұр пұқты қанат яйдырылмақта. Abdonom rayonidagi joylar, tarmoqlar, o'rinlar ko'ngil qo'yib tashkillab, masalalarga bevosita yuzlanib, dal joyda amaliy tutib, o'g'inish, tekshirish, tuzatishni birga o'tlashtirib olg'a surib, haqiqiy turda o'g'inish tarbiyasining natijalarini taraqqiyotga turtki bo'lish, xalqqa baxt yaratishdagi amaliy unumga aylantirdi. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasi qanot yoydirilgandan buyon Abdonom rayonlik qo'ng'an nazarati diqqatni 8 qo'shilgan 3 masalalarni markazlik tuzishga markazlashtirib, markazning ko'zitish qaytmi inkos fikri bo'yicha tuzitish, markazning muqimlikni qo'g'dash nazoratchilik qaytmi inkosi bo'yicha tuzitish va ommaning atrofidagi chiriklik va noto'g'ri stil masalalarini tuzishga birlashtirib, siyosiy natija qarshiligi chetildigan masalalarni dal joyda tepib, amaliy tekshirib, masalalar va tuzitish tuzishdan iborat ikki tizimlikni yaxshi turg'izdi. Qo'ng'an nazarati nazri xat sanduqi butun mamlakatdagi qo'ng'an organi ham xalq soqchilarining intizomga qonunga xiloflik qilishni fosh qilish telefoniga tayinib takliflarni ochiq oshkora qabul qilish xalqning hol ahvolini so'rash suhbat yig'ini o'tkazdi. Rahbarlar boshlamchilikdan arz etib kelgan ommani kutib olib va iltimos talablarini anglab masala manbasini surishtirish yo'llarini kengaytdi. Abdonom rayonlik qo'ng'an nazorati partiya komitetining asosi, siyosiy bo'limning mudiri Ye Hongbin mundaq dedi. Nazarat partiya komiteti benzimiz kichik daire arqılıq meselelerini hal qilib, diqqatni amma aldırabatqan, qiynilibatqan, g'am qilibatqan, arzu qilibatqan meselelerge merkezleştirib, Şinjan Gong'un ündidar saqçı işleri to'g'ri bejirish kasbining darajasini

0: üskünesi. Yerak musabılık şindiyen tu üskünesi. Hem ikinci derecelik biyo tecrübe hanı seplendi. Bu mulazmet ponkiti mahalle perviş ponkiti bilen birleşip hareketlenip mulazmet dairesini üye geç bir perviş kılış, yaşanğalla üyüdü kütünüş, salametlikini esneki keltürüşki yetekçilik kılış katarlık cihetler geçken etti. Mahalle ahalisi Jingfeng Yin mundaq dedi. Hakikaten kolaylık yartıldı. Doktor kanığı barganda numara eliş üçün ölçerette uzun turuşumuzu doğru keletti. Bekle avarçılık idi. Bu yerde ölçerette uzun turmaymı, inçke, tomur tutuş mulazmetidin bahirlendim. Mahallinin ahallarını temirleyen halkı yakın kolay mulazmetini alkışlayman. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu Sayıya Sağlamlık Komiteti, partiya grupsinin şucisi Liu Weiming, Bahtiyar makamda dava alınışta, illiklik yetküzüş türde ela süpetlik davalaş baylıkını tövendeki çürüşke tayinip, 3 derecik ayırıp diagonuz koyuş, davalaş sistemisini tez berpa kılıdgallıkını tonuşturup mündak dedi. Noktadısına kılınan 26 aparatını ilmi tallap, bir aparatta bir layihe buluşunu yolu koyduk. Hazır bunun 22'sini mukum yürüştürdük. 15 bin adem kitim ahalını kaplıgan cemi, 144 kitim halis kesel görüş faaliyetini kanat yedirip, kemetliyen, keçirim kılınan hakkını 700 bin yuandan aşırdık.
1: Stansımız haberi. 5-ci ayının 13 günü yeniden özgertilgen öğlenişine tizimlaş nizami yolu koyulganlıqının bir yıllıqı. Öğlenişine tizimlaşını memleket boyunca bir tutaş becergeli buluş nizamdaki muhim bir özgürüş. Bir yıldım yan, Şincan Sayram Köle Mənzi rayonu özgeci təbii mənziyersi bilen memleketinin arkayısı caylardaki 13 min cüb kız yigitini bu yerge gelip öğlenişine tizimlaş kəsbini becerişki cəlap kaldı. Sayram Köle'deki öğlen işine tizimlaş merkezde ettiğinde çıraylıq giyingen kız yigitle öcüre tuturup tizimlattı. Anqoyluq yigit, Zhu Chunli, kız dostu bilen Şincan'ı sayahatge gelip alaydan Sayram Köle'yi Mənzi rayonu'a berip öğlen işine tizimlattış kəsbini becerdi. O mundaq dedi. Sayram Köle Mənzi rayonu'nun kölümü 1314 kvadrat kilometre keledigen. Bu naidi güzel mənigi iğisan. Şuna öğleniş xeydini çoğun muşi yer gelip elişini karar kılgan edu. Öğlenişini tizimlaşını memleket boyunca bir tutaş becerigeli buluş yolu koyulganın buyan, Sayram Köle öğlenişini tizimlaş merkezi vaqtını uzartıp beceriş, beceriş materiallarını ixcamlaş katlarlıq tedbirler arqılıq tizimlaş mulazimetini əlalaşdırdı. Bu il 5-ci aydın başlap yana torda aldın kilişiş mulazimetini yolu koydu. Sayram Köle öğlenişini tizimlaş merkezin mesuli Sindiş mundaq dedi. Aldın gelişken vaqt boyunca yeniden selinğan sayacılar merkezinin 3-cü qavitiga 1 saat burun kelip öçirette tursulup oludu. Sayram Köle Danlıq Mənzi rayonu Başquruş Komiteti Universal Kapalet Mülazimet Merkezinin müdiri Ulan Batır Mənzi rayonu'a kelip öğlen işine tizimlatkan kız jigitlerinin Mənzi rayonu'a mängü əksiz kiriş paravallıqı erişeleydi qalıqı. Öğlenişine tizimlaş bilen mədaniyat sayahatını birleştiriş endiyesi arqılıq öğleniş xeyti iliş kızgıllıqını mədaniyat sayahat kızgıllıqı uzartqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Öğleniş xeyti iliş sayahat sürtü güçüş, şerinay ötküzüş tek bir punk şekildeki mədaniyat sayahat yürüşlik mülazımetini yolu koyup şerin ıxsatını canlandırıp Sayram Köleni memleket boyucu köl boydu öğleniş, muhabbetleşiş danlıq mənzi rayonu kılıp kurup çıkımız.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyunca anlayış bedoğ.

0: Qadirli do'stlar, tantarbiya sog'lomlik programmamiz bugun o'zgarandar mazmunlarni mujassamlab texnologiya sunildi. Programmamizni yoqtirib o'qishinglarni qarshi olamiz. Men program rejissori O'rke Sultan.
1: Hurmatli radio anglagich do'stlar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men program rejissori Sulfiya Abduqodir.
0: Tan tarbiya sog'lomlik programmamiz Shinjon radio televiziya stansiyasining yangi taratqayapti. Sulushi tinim asqadamni oltildi. Programmamizni Sulushi tinyapsizmoqchilarning qiz. Radio anglagich do'stlar, programmamizni boshlab ketdik. Yo'l yurish jarayonida menayotgan yo'l bo'laklarida yo'l uchirib berib mingishinglarni qarshi olamiz. Vishin supimizning nomeri XC1074 FM do'stlar.
1: Navzanlıq uçullarımız, günlük tərtiblərimiz bu üç. Aval biz ürümçinin kəlgüsü 3 günlük qabar aydın berilgən məlumatıq bir diqqət qalaylı.
0: Yəni 5-ci ayının 13-cü günü, keçidən 14-cü günü günüzü gecə hava bulutluq buldu ki, temperatura 6 Celsiyə qradısından 16 Celsiyə qradısıqca. 5-ci ayının 14-cü günü keçidən 15-cü günü günüzü gecə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağırdı ki, temperatura 8 Celsiyə qradısından 15 Celsiyə qradısıqca buldu ki, 5-ci ayının 15-cü günü keçidən 16-cı günü günüzü gecə hava bulutluq buldu ki, temperatura 6 Celsiyə qradısından 15 Celsiyə qradısıqca buldu ki, dostlar.
1: Kelgüs 3 gün dəmdanlıq uçularımız, ama yağmurdan təsirde ürümçinin temperaturası obdal ötüvəlləb qabda.
0: Şundaq.
1: Aldın küllədim şu 30 Celsiyə qradusunu eşib kətkə avarayı görülgən. Bu 5-ci ayda xeyli ısıp qaldığı dəb boylıqan toq, mana şu tünü gündüm başlayıp bugün, ət, ögün, ındın digəndə küllədə temperaturı obdal salqın buludikən.
0: Şundaq.
1: Şu an dostlarımızdan ki, yenilənmə şu bək bir nepiz kiyin varmazlıqını bədəni ısıq saqlaşın təvsiyə qılımız. Əmdə çünki bir yədə bədənini ısıq saqlaş digən, əmdə biz bu gəpni kiçik vaxtlarımızda örgənşə.
0: Qaş.
1: Çoğunlarımızdan, mamalarımızdan bək anlaydıq.
0: Doğru, doğru.
1: Ay, qeylinkəy desin, imanda dəvir doğanı dəyinizgər. Hətta biz bilsək, müşü çoğanılarımız, hətta ama yaşıq çoğup qalan hazırlıq anılı, məsələn, anılarımızın dəyilik qarsaq, müş yazının pijğırın ışıqlardı mı, şənku olurma üstüqü paypaqda atıl, hə? Qarsaq şənku mavku olurma üstüqü paypaqda atıl oludu. A paypaqdan çıxı 50 qoy, 100 qoy pulur batıq
0: olmalıdır.
1: Şunda bir umaq o görünüş, çoş köz aldığımızda ən tiz kelədiğən bir görünüşlə. Aşo qilin kenib müştəq qilin kendi dəb oylamsa, kegisi ba dəb oylamsa bala, menim o yarım ağrıydı, bu yarım ağrıydı, müştə səndəki yaş vaxtımda diqqət qımağan bu qaçqa ağrıydıqan bu qağan digən, əndimdə oylasaq, bizdən səl pəl uyarlarımız səl ağrıqa vaxtı dəb.
0: Yəni müş ısınış qalayı diqqət qalayla jündə mə?
1: Şuna əmdə məşvəliq, imkan bağım və qaltıyan nepizləni keyvamay çapan ətdiyən axşamladı üçün. Çapan qeynirak bir yipinci digendeklerini ilip bedenini sıksaklaş alay dikkat kalaylı.
0: Doğru dostlar.
1: Ona öz kanalı kuş dostlarımız uçurlarını bedenle hak açın.
0: Dostlar bana program başlayış ile uçurlarını hak kalıp yola gidip de dostların ki uçurlar karsak Kaplan. Zülpiyak kız örgü Kaplan geldi de kıskısını yollaptı. Qarabağayla yani özünki. Oho, pulunu siz deyipsiz qo 115 qoy, 116 qoy.
1: Nədir, nəyə gəldiniz oy?
0: Siz kratatı atamsız ya, rəsmi birisi ki VIP maşininizdə bola bədiniz mə?
1: Örkəşdən inkas acayib təzə. Kratatı atamsız VIP birisi bola bədiniz mə? Yaxın,
0: ürümçülərdə turub məndə bir 100 qoyluq kranımı körəb məqməb kəmə.
1: Əmdə onda olsa, bir az bir maşində oturub sayət qıldım ya. Mən aylandırın ha, digən bolsa, əmdə siz aylandırıb verib Aydırım məsən, müşü bizdənki hazırım boş idarının aldıdır. Cidçangı çıxsaq, otur hesab bilən,
0: 50 qoy pul çıxıdı.
1: 60 qoy, yol tosulub qalsaq qanda ola ki, bu mayqa tızraq mansaq əmdi, 45 qoyqa, 40 qoyqa çıxqa vaxtlamı bulur ikə. Mav, əmdi siz cidçangı çıxıqdan bərib kəldiniz
0: mi?
1: Ya, bərabir çamdın unutub qalanlıq üçün apırıb əkəldiniz mi?
0: Şaşımırdın, sən çıxan, şaşımırdın, dəbazağı bir apırıb qoyduyən bolsa, kazıbənin aylınıb kəldim ya, vədəm.
1: Şunu dəyim,
0: mən. Maşqa mağımızaq, mağınım maydı dəb. Bobdu, bu kararınız mı yaxşı ki, avazlıq uçurlar o kəndim deyək, yaxını yaxşı mı qaqlar?
2: Sözü yaxqız avazımız yaxşı mı, ərkəş yaxşı mı?
0: Yaxşı siz?
2: Aydırımdan kirasalara, aydırımdamış meydanda. Oyuncu meydan kəyəcə, ökürətdə maşınlar da, maşın ökürət.
0: Onu da başqa yəni bir avazlıq uçurə?
2: Ərkəş, hırqız, çıxdı, sistem, Önce söyledi, hey dedim.
1: Ne
2: mi? Eylemez, sen sengim vardı, sengim bin ki, sen ayırmıştı, ayırımda yana, niçin beni vardı? Bağımlı kapsın.
0: Ne mi çıkardı onda?
2: O kılçaktan maksı, mağabitine sancak yolculuk etmişti. Sancak yolculuk etip ayırımda. Sandın, niçin beni kayıttı?
0: Ma uçurumuzu tolık inek onlayalıgan basak, ne mi deyin?
1: Ben bildim, mağabitini yolculuk sep koydu deydi.
0: Ha, bir kızcak muhabbetini sep koyuptu da.
1: Ha, onun denkin muhabbetini aydırmak çıkıp yolu sep koyup, onun denkin.
0: O kızcak muhabbetini sep koyan hoş, siz mi yüzüne çıkıp pulu tapkan hoş, bir sınavın hoş etip şuna olayın, mağınlık denle babda. Abdurrahman sen bu kişinin avazlı kuşarı varken,
3: he? Ha, öyle ki, şimdi yakışın ama,
0: yakışın siz.
3: Buldu,
0: rahmet. İlgar malım, sizin mi kızın karşılığımız, he? Resmi şunda deyip bulup mu, mamam av etiyazın soğukı canda ötki tutu cümba deyip kuşu apamlarını tepki tetti,
1: valla
0: kilin kigizip kigizmeyi müştak deyip. Doğru hakikaten köptü
1: köptü rahat. Şüphe biz aşı mamanladı mı bekki oyunumuz cümba silege?
0: E memeyer buğanla mı bacı mı?
1: Anas örgeç buğanla pa.
0: Kün diyen olucumuz deyip yakışım silememin programlarını yaktırıp anlavadı mı avazanlarını anlap. Oltadı mı kadar pa?
1: Ay rahmet cümba.
0: Papap mı alsanız bulağı verici mi?
1: İhtiyar ha?
0: Onun başka bana. Adam taksiyle de hoş geldinler herkes yazılıp ya hanım. Yeke mar bir darısını aldı da yaptım bu lasel köpürek tabi şıralarını
1: yaptı. Rahmet.
0: Şike olakın şikisi takken kahve kettem sabını şike veş oltıranlık lakamalla yine cıma yakıştı da onlar mı?
1: Ay rahmet rahmet. Şike
0: olakın köpürek rahmet. Seviye sizden bu kızgın karşılama sözünün programlarını yaktırıp anlamat kalıkını bildirdi.
1: Ne bica üstüm kesip almaştırıp nayı yakma yazırıp kalıp pişir vatka okşamam da. Hey? Ya bayam kıyır şıpayım mı diye bu.
0: Ya Nebican ustam kayıt yollap da.
1: Ha onu kayıt yollap. Ma öyle radyo yorumunuzu sangıldayıp durup. Küçür verip siz. Darakı isip koyup siz onu.
0: Sıdıkcan. Pişiranızı tapşırıp aldık. Örkeş Zülpiye yakışma. Kaçka sağlamlık yolda aptum balacık. Dikkat kıp mağayla şopur ustamlar yap yollap da. Kaplan dedi. Minin gipimle pekat Zülpiye kızıl düşündük edip. Öm düşündüken alette dumsak bulmayı da bu sizin gipinizde. Özünüz mü şenmeye kalasız mı gireyim bazı vakti? Dedik bir gip bak o. Ma gipin ulan uzağının haberi var mı? Ne?
1: Minanın haberi var mı? Degen dek ki.
0: Hem de bir vasıtı. Minan sen dumsun dedik o.
1: Ağzınızdan çıkıp atkan gittim. Minanın haberi var mı? Degen dek mi?
0: Abdur dedi. Salam bir izyatır. Dört yolu içeri. Tenişlik görük yollarda Abdümobullah köperek de pışırlanıyorlar.
1: Rahmet. Rahmet.
0: Dostlar pışırlar olsa damlı hıllapta sana buldu. Beşin spumuzun numarı XC1074FM dostlar.
1: Onda sağlık işte sorumuz programımızdan Allah'a etip size tolumu hoş olduk. Jort jort çay çayladın uçurlar olsun verip duruşanlarını karşılığımız. Ma uçur beme cimcit anlavatkan dostlarımız.
0: Çık baksana.
1: Çık baksana da peşçek tosum yolla pekanla.
0: Kogulü ölü ölü.
1: Bozumen.
0: Carımı.
1: Onda sağlık uçurlarımız programımız uğurlaştırılan mezmularımızın silahı bir uçur bir ayını.
0: Bugünkü programımızda avvalı Cungarla Kespi Basketbol Birleşme Musabakısı, Pesil'den kinki Musabakısı devamlı güzeldi. Beijing Erla Basketbol Komandısı öz meydanını koğdap, Guangdong Erla Basketbol Komandısını yenip, yerim akılıkış Musabakı kirdi. Kinki meydan Musabakı'da Şanghay Erla Basketbol Komandısı bile Musabakılışıdı. Ürümçi katına sakçıları Şincan Derecen Taşkırı Futbol Birleşme Musabakısının başlanış Musabakısı'ya ait katnaş eskertmesi ilan kıldığı Katarlı haberlerinin tepsilatını alayızla.
1: Programımızın devamında bir hatarlık tasmasını ölçemlik takan Cigirini yak kaplıqalla çoğum naştıqıl işkere qatarlıq məzmurlarda savat sözləb berimiz. Qenem sörmətlik radiyanlıq uçula, dekıtanla programımızdinki təpsili məzmurlardı bolsun.

0: Müsabakını gördüğün tamaşıbılar saat 18'den başlap meydana kırısı buldu. İçiliş murasimi saat 20'de. Müsabaka saat 21'de başlandı. Köpçülüklerin müsabaka körüş tesiratının yakışı buluşu için sefer planını aldın tüzüp meydana bırınırak kırışını amalba amivi katnaş kuralları koltırıp bir işini eskertimiz.
1: Birinci Şinjang derecesinden taşkırı futbol barılaşma müsabakasını köygülü barıdığan top mestanları ikinci evlat kimliknin aslı nuskısını ilip alıdı. Bir adam bir kimlik bilen meydana kırdı. Müsabaka köygülü bağlan balılamı kimlik görüstüp meydana kırdı.
0: İkinci, Şinjang derecesinden taşkırı futbol barılaşma müsabakası başlanıştın burun ve ahırlaşkandın kin, Olimpik Tenterbiye Merkezi etrafındaki yollarının katlanış miktarı tez süret aşıdı. Avtomobila ücret tutup getken bolsa, sevirçallık bilen saklap, tertip boyucu yürüm. Keçi de avtomobila edigende zihninizi yığıp, çırağını toğır şıldı. Katnaş signal çırığı yok yol yığızda süretini asıl tutmayın.
1: Üçüncü, Olimpik Tenterbiye Merkezi faaliyet nakh meydanına berip keladigan top mestanlarının katnaş kaidesige anlıqra yıkılıp, yol katnaş signal körsetmesi ve nakh meydandaki katnaş sakçılarının yetekçilikige asasen yol yürüyüşünü eskertimiz.
0: Төртінші, майданға екін жайдеке тошыш автобусы тоқтайдыған жайға автомобил тоқтышыны планлыған топ мәсталары автомобилны бәлгіленге райын ішіге өлчемлік тоқтышы, әмді нәқ майданда вәзіпі ижра қылып атқан хадымларының етеклішіге маслышы керек.
1: Бәшінші, өзі автомобил айдап сәпәрге чықыштың бұрын автомобилның бейхаттарлік әхвали вә яндаш әслихәлеріні алдын тәкшүріш, нормал сүрәтті юріп, пиадаларға тәшәббүскарлық білән йол беріп, бейхаттар арлық сақлаш керек.
0: Алтыншы, Yoldan adışıp kalkanda ürümçi katlı sakçıları doğru yönelişini köstüp verdi. Top mestalları her vakit her kaysi yolu kızlarda vazife icra kılavatkan katnaş sakçıları bile alaklasa katnaş sakçıları yol yürüyüşke yerden verdi.
1: Ürkeş naat yakşı eskertmelerken yukarı kala.
2: Şunlaka hakikaten yakşı
1: eskertmelerken. Okuyup ben şunda bir tesirlendim. Naat konkırtlaşkan. Anlıgan her kanda kadem isidik kağıdık naat düşünüştük yakşı bir mezmunken. Bulup mu mavu? Өз автомобиль айдап сапарға чыққыштан бұрын дейді. Автомобильдің бейхатерлік әхвалі ва яндаш әсліхәлерін алдын тексеріш, нормал сүрәтті жүріп пиадаларға тәшәббүскарлық білән жол беріп, бейхатерлік аралық сақлаш дейді. Бұл нәйт жақсы іс. Мұш әмді мәсәлән, мұш біздің программамыздың асасы не? Нұрғылған шопер достарымыз машинада мініп тұрып аңлайды. Әмді үйде аңлайдығандарымы жоқ. Көпінше мәнчемді мұй машиналарда мініп аңлайдыған достарымыз жоқ екен деп қараймын. Шу жарияны өзіңіздің іс қылышыңыз мүмкін. Иқынның бұян мұш көп Jikin jilladan bu yana, mush piyadalarga masalan aktivlik bilan yo'l beradigan piyadalarni mush yo'l bag'allarga aktivlik bilan moslashib, nayt tez sur'atda yo'ldan o'tib, ular o'zaro bir-biriga aloqa yaxshi moslashadigan bir xil vaziyat bek shakllandi uchun. Shuning hamda bu yerda minnat aloy eskertilibdi. Biz har qanday vaqtda radioyong'uchilarimiz esinglarda bo'lsin. Biz motorlik qatnash vositasi haydovchi bo'lib sifatimiz bilan har qanday o'rinda biz piyodani oldin qo'ringa qo'yishimiz kerak. Har qanday mush piyodalar o'tish yo'liga kelganda yiroqdan suratni ostilatimiz, atrofni kuzatimiz, atrofdan o'tib atgan masalan balalar Çoğunla degendeklerine çıkıp aldın küzdüp durup ulağı aktifliklerle yol verimiz. Bulup bu mektep rayı olarak yaygı vaxtı da nait sergek miyinle. Yolunun bir yerlerden maylıkı dereklerinin ki çöplerinin arasından giz üskenlik yeşilliklerinin arasın ok çıplan balla çıkıp aladığı
0: ekranla ok kaldık. Yol toşkanlı çıkıp aladığı
1: Takatlım tabiysin
0: ama.
1: Hem bizden mavo idare mektep rayonunda, şunda mı? Onuncu başlangıçtan atrapı. Hem de biz işten çıkınca bazı ekvallarını bizim de baykap körep kaldık. Hem biz selle kaldı, dikkat kıl. Hem biz dikkat kıl, ülgür valdı. Dep işçimizi birin bir hoş op kalımız için. Aşında yelet süretini aşırmanla.
0: Onundan başka Mao yeni bir asker çıvakken Muşo yeni Şinjan Derecesinden Taşkırı Futbol Birleş Müsabakısını köygeli barıdığan top mestalları. İkinci avlat kimliknin esli nuskısını ilip oldu dedi. Cuma dostlar bir adam bir kimlik bile meydana kırdı. Müsabaka köygeli bağın ballamı kimlik köstü meydana kırdı dedi. Cuma dostlar o aminin ma balam diye ma üzemnin muaymen datsi men apsi.
1: Ahmaydı
0: lan. Onun bombaydı ki cuma çokun bir adam bir kimlik bile meydana kırdı kemiz dostlar.
1: Anne ne var demle yeşil ve küçük bir balla var.
0: Esli nasıl seçim anonsu ki? Yani kendi mamının telefonumdaki kimlik dedi sana yana bombaydı ki. Cuma dostlar. Allah aydı boysun ayla müşteriyetle.
1: Onda usanlıq uçularımız yıqtınla davamlıqdan tərbiyyə xəbərlər de bolsun. Əmdi futbol müsabaqlara qayıt xəbərlərini anlayımız.
0: İngiland dərəcədən taşqarı futbol birləşmə müsabiqəsinin 36-cı aylanmasındakı barlıq müsabiqələr axırlaşdı. Çempionluğun talışışda başqa, yəni çempionluğun talışışdan başqa İngiland dərəcədən taşqarı futbol

0: birlash musobaqasidagi komandalarning darajasini saqlab qilish vaziyatimi tadirji aydonlashdi. Ichki maydon daraja saqlab qilishga munosabatlik musobaqada g'arbi ham birlashmasi komandasi o'z maydonida 0-1 bo'lib Arsenal komandasiga yengilib qoldi. Tottenham Hotspur komandasi fursatni ching tutolmay o'z maydonida 1-1 bo'lib Leeds birlashmasi komandasi bilan tanishib qilib, uda 3 maydon g'alaba qila olmadi, lekin 4 maydon musobaqada yengilmadi. Bu maydon musobaqadan keyin g'arbi ham birlashmasi komandasining 36 jug'lama nomeri o'zgarmadi. Birlashma musobaqada yana 2 aylanma musobaqa qolgan ahvolda g'arbi ham birlashmasi komandasining 43 jug'lama nomeri olgan Nottingham o'rmonligi komandasi va Leeds birlashmasi komandasi shundaqla 44 jug'lama nomeri olgan Crystal Ordi komandasiga yetishalmaydiganligi jazmlashtirildi. Bu aylanma musobaqadan keyin bu 3 komandaning muvaffaqiyatlik holda darajasini saqlab qilishi muddatdan burun bekitildi. Bir komandasi bilan daraja o'rlab chiqqan Burnley komandasining darajasining tuvalishi baldurla bekitildi. Bu musobaqa pasildagi England darajasini tashqari futbol birlashma musobaqasidagi eng oxirgi darajasi tuvalaydiganligini, ya'ni tuvalaydiganini Tottenham Hotspur komandasi bilan g'arbi ham birlashmasi komandasi o'rtasida barliq keldi. Hozir Tottenham Hotspur komandasi g'arbi ham birlashmasi komandasidan 2 jug'lam nomer oldida turdi. Onundan başqa Tottenham Hotspur komandasi sap kirgizgan top sonidami g'arbi ham birlashmasi komandasidan 11 top oldida turdi.
1: Albatta g'arbi ham birlashmasi komandasi balki musobaqa jarayonida ustunlikni egallashi mumkin. Eng oxirgi 2 aylanmada g'arbi ham birlashmasi komandasi Newcastle komandasi va Leeds birlashmasi komandasi bilan musobaqa qilishdi. Tottenham Hotspur komandasining raqobatchilari bo'lsa Chelsea komandasi bilan Everton komandasi. Birlashma musobaqadagi komandalar rad tartibidan qaraganda Tottenham Hotspur komandasiningki eng oxirgi 2 aylanmadagi raqobatchisi Roshanki g'arbi ham birlashmasi komandasining raqobatchisidan ko'p kuchlik. Shunga bu musobaqa faslida qaysi komandaning Inglot darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasidagi eng oxirgi darajasi to'valantilgan komanda bo'lib qoldiganligi yanada aniq emas.
0: 5-nji ayning 13-nji kuni Osiyo Longqisi 17 yoshdan tuvallar futbol o'ynadi ekan. Shuning uchun ovozi chiroyli, o'zi chiroyli, ko'zi chiroyli. Shunda uz bir riyasi chiqiz Zulfiya Abduqodir.
1: Chiqib o'rkach odamga cho'ng degan qig'il ustida energiya to'liqlaydiganga.
0: Yo'q, albatta shu.
1: Rahmat, rahmat.
0: Bani badayimizda endi. Alijon ovozi chiroy ekan.
2: Salom, bir yerda turib, o'zbekiston Zulfiya Abduqodir yaxshi bo'lsangiz.
0: Yaxshimisiz?
2: Seni salomat umringlar uzun bo'lsin.
0: Voy rahmat.
2: Men Instagramni davomli yoqtirganlar atman.
0: Bo'ldi.
2: Qarmog'achsa.
1: Nechil oldi?
0: Rahmat, rahmat.
1: Qo'shim chiqib so'rag'amga olib. Nechil oldi deb.
0: Nechil oldi. Qanday yaxshi ko'rib anglayapsiz deb. Rana deydi, "Da baza chaosha xongdong chu doider" deydi. Ya'ni da baza ko'rikasidagi mushu qatna chiroq atrofida optim bo'la biroz ko'proq ekan bu chirlarni laptop chiringizga rahmat.
1: Obletib anglaguchimizga mohatni ko'ranmayman, oylanib deb o'qdi.
0: Obletibni oylanib bildamisizda?
1: Xo'p, mangjim
0: obletib. Ha, nima deydi?
1: Ballaning nam navadi kimniki bo'lmasa, de buning nupus daftarini ko'tarib opalsak, har ehtimol qarish avilim.
0: Amalba ilivilan. Amdi buniga oid fikrlar bo'lgan bo'lsa, biz cho'qim yetkizamiz. Shuna bo'lsinmi? Amalba ashni bir tayyorlaylar, aniki munosabatlik o'rla bo'lsa bir aloqa qilish beqa bo'lamdi. Abdurimjon deydi, "Yaxshimisizlar, Rossiyada Qashqadaryo shahrining Toqti ko'rik yo'llari qo'shib yo'lishda optim bola ko'p, lekin to'silib qolish afallari yo'q" debdi. To'rt taksi Rozyan Van Shun Taji qo'shib yo'lishda ravon deb yo'llabdi. Rahmat. Uningdan boshqa Eldona. Ning datsi deydi, "Xonan Sharq yo'li Ravon" degan uchirni yollabdi. Sizning uchiringizga rahmat. Barlik do'stlarim uchirga yana bir qaytim rahmat deymiz do'stlar.
1: Undan o'zingiz do'stlarimiz programmamizning oxirgi damlarida bir qanchilgan savol so'zlab beraylik. Undan o'zingiz o'quvchilarimizga so'zlab bermoqchi bo'lgan savollarimizning birisi Bexatarlik tasmasini ölçemlik taqan. Endi biz anlıqçılarımıza bexatarlik tasmasını biz hayatlıq bəlvigi dep atadıq. Adatda məşu endi biz özəm özəngləmi his qılısılar. Bexatarlik tasmasını taqmaslıq bu qatnaş qaydın nizamlarına xilaf qılmışlarının birisi. Özəngləmi his qığansılar ma bexatarlik tasmasını taqmapsa dep jarimanı töyləgən vaxtınla buluşu mümkün. Şun hazır həmmədəm ki ortaq bir adatqa aylınıb getdi. Şunda maşınığı çıxımız qıladığınımız bexatarlik tasmasını taqaymız. Onun denki maşını otaldırıb özümüzün səpirini davam etdimiz. Şoğun bunun da hayatlıq pəlvağa biz çaq-çaq qımaylı.

0: Qoşunda us bexatalik tasmasını ölçemlik taqan degen bir savatni çuqum dosturumuzga sözlep bermay bolmaydı. Bexatalik tasmasını ölçemlik taqaş usuli üç burçak şekilge amal qilish, ya'ni mürdün ötküzüp gavdadan yanpaşqa sozup bexatarlik qistirqoşqa qistirish kerak. Bexatalik tasmasını taqaganda boyi egizligiga asosan üstü tarafdagi nuqtani tanishish kerak. Nuqta bek egiz bo'lib ketsa, bexatalik tasmasi bo'yindan o'tib soqulganda asal bo'yinni bo'g'ib zaxmalandirish qatarliq kütülmegen zahim görüldü. Bexatarlık tasmasını korsağının üstünki kısmıga bağlıva alsa gerek. Yani bağlıva alması gerek. Bu misal, abdumbol sürekli teyiz boğanda ciddi tormazlansa, korsağını sıkıp yarlandırışı mümkün. Nurgun kişiler navada hadis yüz berse, aldın karatiki yolu uçulağı nisbeten, xatarlık, arka rattiki yolu uçulağı bek ansırıp ketmesi mi boludu, dep karaydı. Ameliyatta yukarı süratlik taş yolda ketip atkan abdumobillada soğuluş yüz bese, arka rattiki bexatarlık tasmasını takımıgan yolu uçulağı mı, oğuşayışta kankıp, sırtkı çıkıp getişi mümkün. Bazı ehvallarda arka rattiki yolu uçulağı yana zahmeliniş obyektiğe aylanıp, aldınka rattiki yolu uçulağı tehdit payda kılışı mı mümkün. Şuna, meyli abdumobilinin kayısı orunda bolsun, bexatarlık tasmasını çokum takaş gerek.
1: 20 yaqaplığala çoğum naşt qilish kerak. Nurgun xizmetçiler bir gündeki 3 vaq tamaq ichida naştlıqı sel qaraydı. Bazılar ettigende işki çıkıdığan vaqt qısı buluş, yani bazılarının ettigende iştahısı yok buluş sebebiden naştlıqını xalısı yiyip, xalımısı yemeydi. Lekin uzun mezgil ettigende naşt qılmağanda bedenge təsir qilishi mümkün. Yakınki tədqiqatlardan bayqilishça, eğer jigirni yaqaplığala naştlı kılmasa, yürek kan tomuru kesellikleri bile ölüp gitişi xavipi eşip gitirken. Şuna, her kancı aldıraş bolsa mı, naştlı kılışını unutmaslık gerek. Dostlarım ki, uçurlar karaylı mı? Şimdi bu dayda, özününki programların dışında. Yaktırpanla atkalıkını bildirdi. Ablet tıpanlıçımız güldürünüzü rahmet. Cesur neydi o? Hıt hanlı o şuan şan çan ton yani sayı yolu koşuyormuş da yolu ravan da püçürüyorlar da. Bağven anlıçımızdan avazlı kışırı vakit. Yakışı mı siz?
2: Selamun rüziyatı tut yolu sürü.
1: Hoş.
2: Şeyhan Donlu. Yolları koşuyormuş da ravanken.
1: Oldu rahmet sizge. Püçürünüzü tapışırıp aldık. Dostlarına uçurluğa köptün köpü rahmet. Nasıl?

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 174 Qatnash Sanat Radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi.
3: Beijing vaqti soat 22.
4: Ejab qo'shaqmayda ishlaydi.
5: Ya chiqma.
3: Ey qizlar soat qancha bo'ldi?
6: Ey ustam radioni Qatnash Sanat Radiosidan to'g'irlagan?
7: Yo'q, bo'ldi, chiqma.
2: Altın modülü çıkıp, radyonu içip, Qatnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, hazırkı vaktinizde pekime menilik kılıdı.
3: Sizlerge en yeni Qatnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçınız.
2: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televiziya Stansisi Qatnaş Sanat Radyosu'nun səpirinizdə biz sırdaş proqramımızdı bolsun.
8: Hey, kınanla, kınanla, proqramı başını getdi, proqramı başını getdi. Qızıqarlıq yiyin paranlarını anlığına bambu.
2: Səpirinizdə biz sırdaş.
8: Biz sırdaş.
9: Səpirinizdə biz sırdaş.

balıkı kapalı tıkılış üçün 5. ayının 13. günü saat 0'dan başlap, iki derecelik şehir başkuruş tarmakları bütün şehirdeki yollarda tor yeği şeklinde çarlaşına kanat yaydırıp, şehir rayondaki asaslı kol yol, şehir tez süratlik yollardaki su yığılıp kalan noktalarını vaxtıda tazıladı. 21 tekşürüş arkalık inaklanan su yığılıp kalan 32 muhim noktada adem ve iş oranı belgilep nöbetçilik kılıp, şehir rayondaki asaslı kol yol ve 8 şehir tez süratlik yolunu toxtumay çarlap tekşürdü. Hem de türlük tazlaş avtomobili, yamğur suyunu sümürüp tazlaş avtomobili, yuyup tazlaş avtomobili qatarlıqlarını işgiz elip, su yığılıp kalan noktalarda su tazlaş meşgulatı kıldı. Şehir ahallarına şunu əskertimiz ki, səpərgi çıxanda avtomobil süretini astıldıb, ehtiyat bilen eydiş. Aldıdaki avtomobil bilen yeterlik bir xətara arlıq saxlab, yol teyilğaq bulu səbəbidin yanğı teyilib gitiş, kəynidin soğuluş hadislerinin aldını eliş, ötüşmü körük asti, uyman, asan su yığılıp kaldıqan su böləklərinin ötkəndə, herkes yeniklik bilen su keçib ötməslik. Su tazlaş məşğulatı qılıb atqan avtomobil və muhit tazlıq işçilərinə yoluqqanda dərhal yol veriş, ulanın xizmətini qollaş kerek. Әмді қадарлық радионалық үші достлар, пат-пат ямғуры боп тұршы мүмкін. Әмді достлағы алайды әскерді дығынымыз түнігін мәмі елі құп қалдым. Чөй мау елінің бойларға адатта біраз су еғіліп қалдыған әхвалла болды. Мұшында еліады маңғанда, чоқым янды ке пиадыла елді меңі батқан достлағы чачырты бәтмәсті күчін, сәл сүретіні астылтайлы. Түнігін мүші Мираншау жүнің алды тарапта, yol boyuğa kiçik-kiçik su yığılıp qalğan aşda əhval bakken dair bək çoğ emas. Naydı az. Likin sürət tez boğanda hətta 5 metr yıraqlıqdakı adam kimi çaçırtıb dediğan aşında halatdı. Kəndə tünügün bunda qarsam necə dostumuz naydı sürətni astıltıb ətrafdakı kişiləri su çaçırtıb etməsi üçün ehtiyatçılıq bilən mağdı. Likin bir qısım dostlarımız bir manğan tıla mağa və şundaqla yol boyudaki xeyli kişiləri su çaçırdı. Naydı bir ədəbsiz qılıqda dostlar. Muşunda vaqtlarda bolsa dostlarımız umumiliqni oylab toxtab da aldımdı. Subakən, yanda menə vatqan piyadlarga çaçırab ketmisən? Bika bir köngülsizlik bolmusun? Mən səbəbindən köngli yerim bolup qalmısın dep manda oylab dostlar. Bolsa muşunda kiçik noktalarga alaydı. Diqqat qılsaq. Mədəni bolğan qatnaş möyti. Həmmeylərin tirişçanlığı bilan barlıq kelidi. Belki mən de bugün ettigen mi? Yani bir kısım yol biləklərdə məsələn yolunun ki ayrılgan taşlarının yanlarda ancaq müç su buluşu mümkün. Şu gürbəkdirək manğan dostlarımızdan müç noktalağa alay diqqat qilishini təvsiyə qilimiz. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, uçurlarımız davamlıq deyək tanladı buludu. Şimiko rayondaki işki yol bölgədə qatnaşını təşkilləş əlalaşdırıb tənşəldi, yol yürüş önümü körnərlik açdı. Örümçe şehri Şimigo rayonu yığın körgezmi çoğun yolu bilen Longshan kocisi kesişken yol iğizi. Nanhu şimali yolu bilen Şarkı Bacahu kocisi kesişken yol iğizde katnaş yol belgi sızıqlarını kaydedin siziş ve katnaşın təşkilləşini əlalaşdırıp tənşəş xizmeti tamamlandı. Bunun bilen yol iğizdeki yol yürüş önümü körnərlik açdı. Yığın körgezmi çoğun yolu bilen Longshan kocisi kesişken yol iğizde katnaş başkuruş tarmakları şerh xarip koş yönülüşteki solgu buruluşunu kütüşü rayonunu umumi cahitin təxminen 10 metr uzartdı. O da 10 gün yol yürüş əhvalını ölçəb təkşürüş, əlalaşdırış arqılıq, yekke signal çırıqı dəvriylik de yol iğizden solgu burulup yürüş miqtari 6 avtomobildin 10 avtomobilgıç köpəydi. Qoş yönünüşdiki yekki signal çırıqı dəvriylikdə yol yürüş ümumi miqdari 80 avtomobilgi yetib, yol yürüş ünümü zor dərəcədə açdı. Nanxo şimali yolu bilən Şarkı Bacahu köçüsü yol iğizada bunundan ilgiri şimaldın canıbqı bolğan yönünüşdiki BRT udul yürüş yolu bilən solğı buruluş yoluğa bir avtomobil yolu, bir toxtasızıqı ortaq işlətilətdi. Şu səbəb avtomobillarının yürüşü bir-birgi tosalğı bolatdi. Bu qatımqa əlalaşdırışda qatnaş başquruş tarmaqları avtomobil yolu bəlgisizliğini qaytadan sizib, BRT avtomobil yolunun toxtaş sızığını kəyini götürüb, solğu burulduğan avtomobil yoludan biraqla ayırıb etdi. Bu solğu buruluş yolu da solğa və kəyini buruluşqı boludu. Kəyini burulduğan avtomobillar toxtaş sızığından ötüb aylansı boludu, piyadla ötüsizliq rayonuna verib aylınış hacətsiz. Bunun bilən yol yürüş tərtibi texmo qeliblaşdı.

Yaşanğan bir kütünüş mülazımıda istimal yardım pulu türü yolu koyulğandan bu yan bu yıl 5. ayıca Ürümçi şehirde cemi 4.595.150'lik yaşanğan bir kütünüş mülazımıda istimal bildi tarq edilip, hacetinden çıkalmaydıgan yaşanğanlarga 122.290 adam qatım nəbiyyat güzüldü. Hörmətli radio dinləyici dostlar, yuqurida uçurlardan anladanlar, əmdə dostlarımızdan kəgən uçurlarını sizlərə bir yetkizib ötəyli. Daimcanın uçurbakə mən proqramını Aqsu turub anlavatdım degen uçurunu beribdi.

xalq örüp adeti, kuyuk medeniyetini çökme şekilde his kılış imkaniyetine ege kılıp, Şincan'ın özgüce adımiyet sihri küçüğünü sayacılığa çoğunkur his kıldırdı. Kaşgari konuşar nagesedeki Cungu Şincan Milli Çalgıla kentide 27 çoğunturdu ki, 50 neçhil ənənəvi çalgı közünü kamaştırıp, gayri maddi medeniyet mirasları hünnervelleri nəx meydanda oyun koydu. Her günü kararlık alda, mihmallarını kütüviliş naqşı usulü, xalq örüp adet oyunları maslaştırılıp, sayacıyla Şincan'ın gayri maddi medeniyet mirasları medeniyeti ve örüp adetini yakın arlıqdın his kılış imkaniyetine iyi kılınıp, sayahat təsiratı teximum mullaştırılıp, beytildi.

Hörmetli radyo dinleyici dostlar, hem de 7-ci, 8-ci aylarda sayahat hakikaten kızıydıgan vaqtlar. Mau 5-ci ayda dostlar. Bu vaqtda his qilishning mo bizga berdigan ta'siri ajoyib güzel bo'ldi. Masalan, mau 5-ci ay atrofida yoki 6-ci ayning boshlarida Narat manzara rayoniga borsanglar dostlar, tabiatning rangi ajoyib güzel. Masalan, texma uchchuplarning ranglari qiniqshimig'an, yumran yashil holatda gullar endi ochilgan. Kündüzdeki temperatürsü mü bizden berip sayahat kılışımızga hakikaten erziydi. Gerçemde çüşülen ertigenin sel temperatura farkı bolsun mu? Lekin çapallarını ev alsak yeni buludu dostlar. Onun üstüge sayahatçılar biraz azraq değil mi ayda? Bolsa muşu naratlağa, tağlağa sayahat gibi erişini oylap atkan dostlarımız muşu aylamızla ait yaxşı talışanlar bulalaydı. Andan bağıraşının azraqı vaxtı acayip yaxşı vaxt dostlar. Soğuk emez, sık hava. Lekin 7-8 aylarga selishtirganda yanlam biraz rahat. Onun üstüge adamsal masayatçı azraq vaqtda sayahat qilishni yaxshi ko'rdigan dostlarimizga nisbatan hozirgi vaqtlarni ayt yaxshi tanlash bo'laladi da. Dostlarimizdan bo'lsa mushunda vaqtladimi sayahatlarini o'rlashtirishini tavsiya qilamiz, chunki voy suqoqmidu? Basaq yaxshi sayahat qilmay qolamizmi deb o'ylamanglar do'stlar. Sayohatlar allaburun qizib ketdi. Hozirgi vaqtmi sayohatning yama yaxshi oltin vaqti. Qadrli radio tinglovchi do'stlar, har kundagi programmamizda musha olib eg'iz bo'shtiqan bilan turgisidan sog'lomlik qig'i munosabatlik nayti yaxshi tavsiyalarni sizlarga yetkazyapmiz. Bugunmi eg'iz bo'shtiqi g'ayriylikini tuzash degan zodi nima mushaqdagi mazmunimizni sizlarga so'zlab beramiz. Addi qilib aytganda sirtqi kuch orqali tishni asosda yutgash, tishlishish iqtidori va yuz shaklini tengshash, qalaymiqan o'sgan tish, yingan tish, tish arashlari cho'ng bo'lish qatorliq masalalarni ratlab tuzab, shuning bilan birga tishlishish iqtidori, yuz shakli va chiroy go'zalligini yaxshilashni ko'rsatadi. Eg'iz bo'shliqi g'ayriyligini tuzash chiroylik bo'lish uchunla emas do'stlar, muhimi yemekliklerini çişlegende küşünü ticaj, çiş etrafını asıraş, çişini kurt yiyiş ve çeki tüvenki inek boğumu meselesini azay çişinden ibaret. Mesela çişinin şekillerini tüzüge vakitte güzellikimizde güzellik koştuplu kalmayı dostlanmışı yüz haletimize roşen özgürüş boğalıkını yızkılalayımız, onun da başka bayatın digendek dostlarımız. Muşu çeki tüvenki inek boğumu meselesini mu el kılgılı buludu. Tişlerimiz texmo g'ayrilikdan qutulib yemakliklarni bir xil takshi tishlay olamiz, beden sog'lomligimo nayt yaxshi ta'sirlari bor. Shunga do'stlarimizning tish jihatda masallari bo'lsa, vaqtida muntazam doktorxonaga berib davolanishini tavsiya qilamiz. Qadrli radio tinglovchi do'stlar, huchurlarni anglodik, program mazmunlarimizni anglodik. Yanala night yiqimliq naqshlardan ko'ngil aramanglarga sunayli. Dilbar Yunus o'rinlagan bir piyolamay.

Hürmetlik radio anlıqçılar, keskenle xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımızı qorlaştırılgan yıqımlıq naqş küylerimizni yaqtırıp anlaşınlarını ümit qilimiz. Mən programı riyasetçisi Örke Sultan.

Onun da başka anlayış dostları ki uçurlar karayımız kalıyorken program başlayışı olan özünün ki uçurlarını yollaptı, güllerini yollaptı, çaylarını yollaptı. Yakışım herkesten keşkeniz hayırlık olsun. Hoş geldiniz. Siz de uçurlarını yollaptınız. Rahmet. Ümit, güldürünüzü rahmet. Hoş geldiniz. Karşalımız da sizin mi kızın karşalımız. Zühre anlayışımız güldürünüzü rahmet. Mağrı güledimiz sizin mi güldürünüzü. Tapşırıp olduk sizin mi köptün köpü rahmet.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızı Mehmetcan Metkasım orlığan Gül Seydihan namlıq naqşı ile başlayımız. Yine özler onunla da bolsun dostlar. Merhamet.

Aziz anglaşlar, tövende güzel nur kurbanı orlıqan, Seğindim seni namlıq naqşını köngül huzurunla ağısınımız. Merhaba dostlar.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, tövende nur çatırlığan yurtumun tağ deryaları namlı Kazakça nakşını huzurunuza sunumuz. Merhamet dostlar.

Radyo'nun hoş dostlar, Emdi Halime Abdurrahman Orlıgan, Xat Yazmay Özen Kelgin namlıq naqşını zorunlasınımız. Qeyni merhamet dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga qosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
5: Saat 14:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
6: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
7: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
8: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarkat hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
9: Dostlarıga uçurlar qarsaq, uçurlardın Kalliokan Savi Armanım. Onunun başqa yana İqbal apay uçurlarını tapşırıp aldıq köpdən köpürək. Hürmetlik radio anlısla programı axırda Mevlan yazıvarlıqan Söygü Naxşısı namlıq Naxşı Nozarınla asını üçülən bugünkü xayirlik akşam programımızı axırlaşdırımız. Merhamet dostlar.

Dostlar, şunun olan hayırlı akşam programı zahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlığınınlığa köp rahmet. Şincan Radyo Televiziya Stansısı 174 katınaş sənət radyosunun sərxil programlarını her vakit durmuş olan qamir akılışını unutmaq aysla. Dekimi köp məzmullarını almakçı bolsanla, Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni tarafı əpsi, Sılışı Tini Çırıp anlısanla buldu. Program reyasetisi Örkes Sultan, Nüvetçi Muharrir Zəpər Məmtümün. Hayır hoş dostlar.

0: Örümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlan. Jimei Tianşan ətirgüllüğü saytınızda doğrulu verişinizde əskert odu.
1: Örümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlan. İştipak yolu da. Tianşan bağıtısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytınızı yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-5990. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytınızı yakışılaştı ki kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytınızı yakışılaştı ki kölemden paylanış nispeti 140%. Soğuk kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytınızda

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibin bağ programı sizi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda İşçiler Uyuşması Sadası sahibimizde Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması tayarlıgan 100 yıllık işçiler hareketi hikayeleri boyunca 20 net yıldan buyan kentar kalgan işçi hizmetçiler maharet musabıqısı mavzuluk makalını anlattık.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: Bir yüz yetti de tüt Katnaş Sen'et Radyosu.

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda biz 83 yaşlı Çin Şüci Momay en güzel pidailer mulazmet etirdiğini berpa kıldı. Mavzuda toxtaldıq. Dostlarının devamlı şu anlığa mezmullağa karta özünün oylağanlarını, köngül sözlerini kaldırışını kalsa bizden inkas rayonumuzga kaldırışını kızın karşılığımız bizden veşin numarımız Şinjan 1074. Kelgüsüm üçün isimlik anlıgıcımız Yaxşımı Riyazatçı programını bekmeye durup anlayman Katnaş Radyosu'nun her bir programları bir-birden izil adam kişindak bir aktif energiye manevi zoğ ata kılıdu. Her vakit programlarını koldun bəmək anlayman rəhmət siləgə edəbə. Bana haqiqi çin gönüldün çıqqan yürək sözlerini əvətib dostumuz.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Semik Radio anlıqıcı dostlar, şunun bilen sizge rahmet etkumba programımızda mişada ahırlaştırımız, yaxtırıp anlıqan, kızgılıq bile katnaşkan dostlar, hem onlara köpten köp rahmet. Programı riyasetçisi Kunduz Aytürdi. Hayır hoş.

Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi mush yerda oxirlashdi. Şinjan radio televiziya idorasi tarqitish markazining har qaysi punktlardagi rahbarlar va texnik xodimlar sizlarning jopalik ajringlar bilan bizning ovozimiz Tianshanning janub va shimoliga tarqaldi. Sizlarga rahmat. Xayrli kech Urumchi. Xayrli kech Şinjan.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamadığınızda yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel menzerlerini tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi, sizgi özgücü tuyğularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezelik taamlağı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda turmuş bilimlere sayfamızda oranlaştırılan mesmuları anladık. Hem de Abdıgani Abdikim oranlığan Rencimeymen namlıq naqşını köngül aramın naqsınımız.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174 Hayırlı Seher programımızda davomlaştırıyoruz. Amda sizlarni 174 Qatnaş Sanat Radiosining bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vaqti ve bir kısım programlarının kısqacha mazmunidan xabardar qilamiz. Hazır anlatılayotgan 174 Hayırlı Seher programımız oxirlashgandan keyin saat 7'den 30 minut o'tganda Vatan Mening Ailem programmasi taqdimlar bo'ladi. Saat 8'den 30 minut ötkende Ätigenlik Haberler programısı. Saat 9'den 15 minut ötkende Ätigenlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Optimobilim programısı. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil setis setiviliş doğrusurki uçurla dektanlar boludu. Saat 13'de Çişlik Yollarınızda Biz Samira programısı. 174 Qatnaş Sanat Radiosining har kuni 3 soat 13'dan 15 gacha o'qildigan Tushlik yo'llaringizda biz Samra programmasi tushlik aramingizni ahamiyat qilgisi. Soat 15'da qonun sizga hamra programmasi. Soat 16'da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitadigan bu programmaning g'animat damlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17'de Gülgünçiler programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samrah programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çeniqiş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar boludu. Saat 23'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlik Akşam programısı. Bunun da Yekunluq Naqşı Muzikla Köngül Aramınladı boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Etkumba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Qatnaş Sanat Radiosining bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio oğlucular, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının məlumatını anladınız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 7'den 17 Celsius gradosqıca. Altayda ısırak yağmur yağdı. Temperatura 7'den 12 Celsius gradosqıca. Çöçekte ısırak yağmur yağıp kin hava bulutlandı. Temperatura 5'den 17 Celsius gradosqıca. Holcuda hava uçuk temperatura 8'den 22 Celsius gradosqıca. Portlada hava bulutlanıp kin oturhal yağmur yağdı. Temperatura 8'den 20 Celsius gradosqıca. Qarmayda hava bulutlanıp kin ısırak yağmur yağdı. Temperatura 11'den 21 Celsius gradosqıca. Kütünde hava bulutlanıp kin ısırak yağmur yağdı. Temperatura 9'den 20 Celsius gradosqıca. Şihanzıda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 20 Celsius gradosqıca. Sancıda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 20 Celsius gradosqıca. Qumulda hava uçuk bulup kin bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 24 Celsius gradosqıca. Turpanda hava bulutlanıp kin ısırak yağmur yağdı. Temperatura 19'dan 30 Celsius gradosqıca. Qorulda hava bulutluq, temperatura 9'dan 22 Celsius gradosqıca. Aqsuda hava tutulup kin bulutlanıdı. Temperatura 12'dan 25 Celsius gradosqıca. Açıda ısırak yağmur yağıp kin hava içilidi. Temperatura 13'den

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir minut vaktinizi kadirlep yaşayanlarni umid qilib, bugünkü 174-dan xayirlik sahar programımızda axırlaştırmız, yaqtirib anğınına rahmat. Men riyasetçi Daniyar Mahmud, nöbetçi muharir Murat Hopur. Hamda diqtinglar, anglatilish aldırtırğan Vatan mening ailem programı sir bolsın.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasi Qatnash San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nukta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
0: Sağlamlık körsetmesi kumani paraştırınız tügütüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızıl göre alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları sarhıl.
3: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir